Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyor. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

yetmedi mi benden uzak durdun? Zehir ettin bana sensiz ömrümü.

0: Yine sensiz saatler, yine yalnız kalmışım.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

öz kucaklamaktan bıktım. Hayatımın en güzel anı evcilik, onu bile çocukluğumda bıraktım. Uzaktan baktım. Hani ben çok şey olacaktım? Hani ben her şey olacaktım? Kim derdi ki var olan her şeyinle bir gün yalnız kalacak? Hayatın filmlerdeki gibi olmadığını çok acı anlayacaktım. Gecem çıkmaz sabaha, hasret kaldım, hasret kaldım günah.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcı Hamam yolunun Gerede Kızılcı Hamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Gönül dostu Şener.
0: Dün ıslandınız değil mi bayağı? Efendim 23 Eylül Çarşamba sabahı. Hoş geldiniz, günaydın.

Dün hava durumu ile ilgili paylaşımımızda işte hava birden kararacak, yağmur başlayacak diye anons etmiştik. Akşama kadar bekle, yağmur yok. Allah'ım yalancı çıktık dedik. Yarın da bir programı açarken söyleriz yani, ya kusura bakmayın biz de haberin yalancısıyız diye. Sonra bir yağmur başladı. Sabah 4'e çare kala uyan.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Dünkü olay maalesef birçok gazetede, haber sitesinde, televizyonda, radyolarda, bazı gazetelerde dikkate bile alınmayan bir şekilde. Evet, birçok gazetede ön sayfada ana haber, bazı gazetelerde iç sayfalarda farklı bir haber. Manisa Turgutlu'da 9. sınıf öğrencisi. Şimdi ben bu tarz haberleri vermiyorum, biliyorsunuz. Zaten veren çok var. Ama buna istinaden bir paylaşımla karşılaştım. O kadar hoşuma gitti ki size aktarmak istiyorum. Bir gün önce kavga ettiği akranlarını pompalı tüfekle ateş açıyor onlara. Üçü ağır, 11 öğrenciyi yaralıyor. Lisenin önünde av tüfeğiyle saldırı. Şimdi bununla ilgili haberin içerisinde farklı sayfalarda detay şu şekilde. Annesine, evdekilere bir ay önce söylemiş bir katliam yapacağını. Silah nasıl bu kadar kolay ulaşabiliyor? Anne baba neredesiniz siz? Madem böyle bir şey duydunuz, madem çocuğunuzda bir sorun var, neden bir doktora götürüp ilgilenmediniz? Psikolojik sorun bu, başka bir şey değil. Çok güzel bir yazı, çok hoşuma gitti. Müsaade buyurun paylaşacağım. Ben hep söylüyorum zaten, çocuklar okulda ders öğrenir. Matematik, fen, hayatı, dürüstlüğü, doğruluğu, evde öğrenir sevgiyi, saygıyı. Veliler sanıyor ki diyor, böyle başlıyor yazı. Muhteşem bir yazı ya. Veliler sanıyor ki çocuk sadece çantasıyla okula gider. Hayır. Oysa yanında evdeki yaşantısını da taşır. Sizden öğrendiklerini, nezaketi, iyi insan olmayı, yalanı, başkasının eşyasını izinsiz almayı, zarar vermeyi, küfürü sizden öğrenir. Anne babadan, evde ne varsa. Unutmayın diyor. Eğitim ailede başlamıyorsa okulda da düzelmiyor. Önce ailede başlar. Siz anne baba olarak gerekeni yapmazsanız sonrasında da hem siz hem başka ailelerin canı yanar.

Cumhurbaşkanlığı basket kupasında tabii ki Fenerbahçe 72-59 Beşiktaş'ı yenince kupanın sahibi oldu. Tebrik etmek gerekiyor. Bize de bu düşer. Basket camiasını Fenerbahçe'yi canı gönülden kutlayalım, tebrik edelim. Önümüzdeki potalara bakacağız artık. Ne çıkarsa bahtımıza. Helal olsun. Almanya'dan Ömer Saykal, Nazlı o da Almanya'dan, Eskişehir'den Hava, günaydın emekçi olan herkesi gönülden kopan bir eser demiş. Bu var sırada. Bu aralar sosyal medyada bir paylaşım dolaşıyor. 13 Kasım Cuma günü dünyanın son günü diye. Daha vaktimiz var. Kasım'a çok var. Silivri'den Hilal. Günün tadını çıkar, daha çok var. Gelesme, eyleme. Aklıma Şirince geldi. Ne şarap sattılar var ya. Ya. Hatırlıyor musun Millennium 2000 falan?

Bir süre sonra başka biriyle yeni bir aşka yelken açılır. Düzeyli bir ilişkiniz var. Mesajı verilir. Üç ay, beş ay, bir sene sonra ondan da ayrılır. Yalnızlık güzel şey falan filan. Güzel Çamlıca'dan, Kuşadası'ndan Hakan, günaydın sevgili Hakan Akça. Çok sevdiği birisine gönderecekmiş, gönder. Hatay İskenderun Süreyya Söylemez. Aldık selamı. Papağanı Cesur'la bizi dinliyormuş. Cesur'a da selam diyelim. Hani derler ya, misafir umduğunu değil bulduğunu dinler misali. Biz de öyle yapalım. Sıradaki şarkıyı armağan olarak gönderelim. Sevgili Silivri'den ileride bu konuda ne düşünüyorsun demişti. Cuma günü 13 Kasım. Ya inanıyor musunuz? Hala böyle şeylere inananlar var mı? Vay arkadaş. Dünü yaşadım bitti. Yarının meçhul bugünün tadını çıkar. Tevekkülün Allah'a, ona yazarsa olur, hikmetinden sual olmaz. Gerisi hikaye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sensat.com.
5: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Çay makinesi deyince vatan.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
13: Toyota ProEz ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
14: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

İnananlar var mı böyle asparagus haberlere? Demiştim ya az önce Silivri'den kardeşimiz İler'in yazdığı 13 Kasım'la ilgili. Bir dinleyicimizden mesaj geldi. 13 Kasım evlilik yıldönümüm, lütfen ölüm yıldönümüm olmasın. Kutlamayız ya. Merak etme. Varmış inananlar. Tamam, yani sen ölsen de biz kutlamayacağız.

İlk saatimizin son bilgilendirmesi olsun. Metroda, tramvayda, İstanbul'da metroda ve tramvayda sabit ücret kalkacak deniliyor. Yolcular kat ettikleri mesafe kadar ödeme yapacak. Hani belli bir noktada indikten sonra geri iade alıyoruz ya. Marmaray'da metrobüste var mı bilmiyorum, uzun zamandır bilmiyorum. Şimdi hem metroda hem de tramvayda gittiğin kadar ödeyeceksin. İndikten sonra kartını tekrar okutacaksın. Kaç balık gittiysen düşecek. Bozuk yok, sakız vereyim mi derse şaşırmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. Reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
2: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğine katılacak. Amerikan Başkanı Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Amerika'nın altın çağındayız dedi. İran konusunda da Amerikan Başkanı ya İran'la anlaşma yapma ya da İran'ı yok etme konusunda bir karar verme aşamasında olduğunu vurguladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Olayın ardından Manisa'ya giden İçişleri Bakanı Çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyledi. Ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
3: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Şu anda 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
1: Adalet Bakanı Gürlek'te olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Saltak da ifadeye çağrıldı. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'sa tutuklandı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. CHP sözcüsü Müslim Sarı, 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın bugün artarak devam etmesi bekleniyor. AKOM'un uyarısına göre metrekareye 100 kilogram yağış düşecek, sıcaklık da 16 dereceye kadar inecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,04 değer kaybıyla 13.198 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.83, euro 55.84, gram altın 6.820 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 86.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İstanbul'da şu an yoğun trafik var. Geceden kalan yağmur, şu an yağmur devam ediyor mu bilmiyorum. Sabah hafifçe seliyordu. Yolunuz açık olsun, kazasız belasız diyelim. Toplu taşımaları seçerseniz, kendi aracınızı çıkmazsanız bugünlerde biraz rahat edersiniz. Herkesin niyeti kadar güzel bir gün diliyorum. Ankara'dan Safiye abla gönderdi, eyvallah. Yani benim cümlem ya. Benim için ne düşünüyorsanız Allah size fazlasını versin. Okul açıldı. Sabahları yine sendeyiz. Diyarbakır'dan Şemus Takeş. Kaça gidiyorsun Şemus? Bir bitiremedin okulu ya.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı.

0: Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Kimi Radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç Kimi Radyo.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tabii. Söyle bakayım.
5: Tami
6: ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için ama
1: sigorta. 10 yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
7: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
16: Büyük rahatlık Paytr.
17: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
18: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Reklam.
5: Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden, olacak olan neyse lütfen.

0: geçmeden olacak olan neyse lütfen hemen olsun. Bu gece bitmeden, fikrim değişmeden olacak olan neyse lütfen şimdi olsun.
1: Günaydın diyelim 8.24 itibariyle aramıza yeni katılanlara. Dadaş Sema, saygılar da bizden olsun. Kayseri Erciyes'e de bir selam gönderelim. Kepçeci Bilal gelmiş. Anaokuluymuş. Eyvallah. Şeyimiz bitirirse ya anaokulu. Göz açıp kapayıncaya kadar biter. Hiç canını sıkma güzel kardeşim. Oo Metin Hocam. Metin Çeri Bursa'da Mümin Canbaz Fen Lisesi'nden. Hocam günaydın. Sevgi ve saygılarımızla diyelim. Anaokuluna devam eden Şeyhımıza da bir selam gönderelim. Şeyhımızcığım güzel kardeşim her şey gönlünce olsun diyelim. Bir haberle karşılaştım. Ketçap tazminatı diye. Haberin detayına bir indim. Yani ketçap tazminatı ne olur, ne olur, neyin nesidir bu diye. Bir patronla eleman arasında geçen bir mevzu. Bayağı uzun da bir hikaye. Diyorum ki hele bu basın turu falan atlatalım. Ondan sonra yasaklayalım. Kulağınız bende olsun. İlginç bir haber bu. Aynı zamanda iş hayatınızda sizi neler bekliyor, haklarınız neler gibi şeylerle de onları da ifade eden bir haber aslında.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber'den bir uyarıyla başlayalım. Fırtına ve sel uyarısı, İstanbul'a kış havası geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Yağışların bugün akşam saatlerine doğru önce Boğaz hattına, ardından Anadolu yakasına ulaşması bekleniyor. Sıcak bir gelişme NTV'den: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Devam edelim Hürriyet'te. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi manşet Hürriyet'te. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan, 5 maddeden oluşan reform paketi önerdi. Erdoğan, uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz, yapının yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum dedi. Okul önünde silahlı dehşet yine önemli bir başlık Hürriyet'ten. Bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşet: Manisa Turgutlu'da meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O. av tüfeğiyle geldiği okulun önünde arkadaşlarına ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı, 3'ünün durumu ağır. H.O. kısa sürede yakalandı. Anneannesine kayıtlı silahı evinden aldığı, dedesiyle anne babası ve 4 kişi gözaltında, akran zorbalığı iddiaları araştırılıyor. Sabah gazetesinde de manşet: adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre reform edilmeli dedi. Kozinoğlu'nda azmettiren 6 aylı bir başka başlık sabahtan. Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren FETÖ hükümlüsü Enver 6 aylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Sıra geldi Milliyet'e. Burada da manşet: biz sussak tarih susmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un "biz sussak tarih susmayacak" dizeleriyle seslendi. Yeni Parti'de ön seçim heyecanı başka bir başlık ilk sayfadan. Yeni Parti'de kongre takvimi işlerken hafta sonu ön seçim için üyeler sandık başına gidecek. 400 üyeyi geçmiş 310 ilçede ön seçim gerçekleştirilecek. Genel Başkan Özgür Özel de hafta sonunda sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir ile İstanbul'a giderek ön seçimlerin yapılacağı bazı ilçeleri ziyaret edecek. Geçiyoruz Sözcü'ye. Sürmanşet: 15'lik öğrenci av tüfeğiyle okul basıp arkadaşlarını taradı. 3 ağır, 11 yaralı. 7 bakanın imza attığı güvenlik protokolünün mürekkebi kurumadan yüreğimiz yandı. İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Aile, Çalışma, Sağlık, Gençlik Bakanlıkları okul güvenliği protokolü yaptı. 24 saat geçmeden Manisa'da 15 yaşındaki liseli av tüfeğiyle okul bastı, kurşun yağdırdı, kan akıttı. Turgutlu İnci Üzmez Anadolu Lisesi'ndeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yakalanan cani "sebebi kız meselesi" dedi. Anne, baba, dedesi gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk "o tüfeği nasıl aldı, oraya kadar nasıl geldi" sorusu yanıtsız kaldı deniliyor detaylarda. Ve son dakika haber portalında öne çıkan başlık: fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama. Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklamalar geldi. Gözaltına alınan Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Aykın ve Kerem Aykın sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bu haberle basın turunu da tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Ertekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil. Ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

tulumcunun üstadı. Tulumun kralı. Mahmut abi, sevgili Mahmut Turan abime. Karadeniz müziği denince de tulum denince benim için bir numaradır Mahmut abi. Diğerlerine saygım ve sevgim sonsuz. Ama Mahmut Turan'ın yeri başkadır. Yaylayı kapattık, dönüş yolculuğu başladı diyor. Mahmut abi, kazasız belasız yolculukların olsun. Dikkatli ol, sen bize lazımsın. Bu aralar yine koşturuyor, maşallah var. İyi olunca bir insan etrafı da çok olur değil mi? Az önce bir ketçap haberinden bahsetmişim Mahmut abi. Sen de dinlersen sevinirim. Yani ketçapla ilgili bir olay nasıl bu boyuta gelir? Bursa'da bir aşçı ketçap kavgasını yargıya taşıdı. Allah Allah dedi, ne kavgası bu, neyin nesi bu? Süreç iş yerinin ortağı RS ile başlıyor. İddiaya göre RS müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle aşçıya sinkaflı, yani küfür ediyor bildiğiniz, işten atıyor. Aşçı soluğu yargıda alıyor. Yargıda alıyor, yargıda aldıktan sonra kıdem ve ihmal tazminatı, fazla çalışma, yıllık izinle eksik ödenen ücret alacaklarını tahsil edilmesini talep ediyor. Ne oluyor, mahkeme haklı buluyor. Şimdi kovarken patron bunları düşünmez. Ne yapabilir ki işçi kesimi kafasında? Ama haklıysanız adaletsizden yana, bölge adliye mahkemesi de aşçıyı haklı buluyor. Dosyanın temiz edilmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye giriyor. Daire Bölge Adliye Mahkemesi kararı oy birliğiyle onuyor. Böylece, yani onadı diyor haber. Böylece müşteriye ketçap verilmemesi nedeniyle başlayan hukuki süreçte aşçının tazminat hakkı kesinleşmiş oluyor. Ketçap niye koymadın diye bir elemana küfür mü edilir ya? İyi misin abi sen? Alo. Bu nedir ya? Al şimdi bak, ağzımdan çıkan bir sinkaflı laf. Gerçi senin başına bir şey getirmedi, diğerine güzellik getirdi. Adam hakkını aldı. Çattı hayrolası. Yüreğimi kavuran burada şimdi tam sırası. Yanınızda çalıştırdığınız işçiler sizin köleniz değil. Yeri geldi mi biz bir aileyiz. Yeri geldi mi...

Bayrampaşalı Gökhan yemezler. Bol sarımsaklı sirkeli işkembe çorbası içtiğim zaman hanımı düşüp eve gitmiyorum diyor. O da de benim için de kötü düşünüyor değil mi?

tane halay başı tanırım, o da Mahmut abi. Bodrum'dan Antalya'ya giden Sait'e, Bodrum'da kalan Alparslan'a günaydın diyelim. Yavaş yavaş onlara geldiğimizi hatırlatalım. Kısa bir reklam arası olacak, sonrasında

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
5: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
10: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
11: Sensat.com.
12: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
13: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
12: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan sensat.com.
11: Sensat.com.
14: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Auto Expertise.
16: 4-30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
18: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
19: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
20: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
21: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
20: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Gök.

Veda zamanı geldi. Çarşamba sabahı bana ayrılan sürenin sonu. Program açılışında paylaşmıştım. Giderken de paylaşacağım. Veliler sanıyor ki, özellikle annelere babalara sesleniyoruz. Veliler sanıyor ki çocuk sadece çantasıyla okula gider. Oysa yanında evdeki yaşantısını da taşır. Sizden öğrendiklerini, nezaketi, iyi insan olmayı. Ya da yalanı. Başkasının eşyasını izinsiz almayı, zarar vermeyi, küfürü. Unutmayın, eğitim ailede başlamıyorsa okulda da düzelmiyor. Sürçülisan etlisek affola. Ölmezse kalırsak, yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Aracım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bültene. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi, reform çağrısını yineledi, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
2: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğine katılacak. Amerikan Başkanı Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Amerika'nın altın çağındayız dedi. İran konusunda da Amerikan Başkanı ya İran'la anlaşma yapma ya da İran'ı yok etme konusunda bir karar verme aşamasında olduğunu vurguladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Olayın ardından Manisa'ya giden İçişleri Bakanı Çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyledi. Ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
3: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'sa tutuklandı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın bugün artarak devam etmesi bekleniyor. AKOM'un uyarısına göre metrekareye 100 kilogram yağış düşecek. Sıcaklık da 16 dereceye kadar inecek.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak Savaş.

0: Koçak.
1: İlaç Kimi Radyo.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
7: Dişleri sevdik, lekeleri sildik. Buna geldik. Doğa.
8: Temizlik doğasında var.
9: Kahve makinesi deyince Vatan.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G

0: Mini LED Smart TV 54.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.
1: İlaç, ilaç, ilaç gibi radyo.
3: Kral.
1: İlaç gibi radyo.
5: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için sevgili kralcılar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında. Özellikle çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Bereketli bir gün olsun. Bizi trafikte, özellikle de İstanbul'da bu yoğun trafikte, başkentte ve bütün büyük şehirlerimizde yoğun trafikte boğuşarak dinleyen kralcılarımıza şöyle eskilerden unutulmayan bir Ferdi Tayfur şarkısıyla günaydın.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Babalar Reis'in ne güzel şarkılarını dinletiyorum sevgili kralcılar. Radyosunun başına şimdi geçenlere günaydın diyelim. Sevgili Tansel, Konya'mıza da selamlar Karaman'a. Tam kadro yerimizi aldık radyomuzun başında diyor. İstek çalmıyorsun ama acaba formata uyarsa bir Ebru Gündeş şarkısı çalar mısın sadece sevgili de? Var akışımda Ebru Gündeş. Şarkısını değiştirdim senin için. Gönlün olsun, sevdiğin şarkıyı biraz sonra dinleteceğim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
5: Bilen bilir, 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde, Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Renault.com'da. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Akertiz.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
0: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Kitap Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da. Seviyorsan sevimli çok,
1: sırasız beklemesi yok. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Müslüm Baba'nın bize sevdirdiği Birileri Kandırmış isimli şarkıyı Ceylan'ın muhteşem yorumundan dinlettim. Şimdi şöyle güzel bir düet yapalım. Teknolojinin imkanlarından da faydalanarak. Kamuran Akkor, Müslüm Baba düet.

0: babadan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Dünya serveti elbette tatlıdır ama gerçek bir sevgiden daha büyük servet var mı? O yoksa, bir de sağlığın yoksa esas servet sağlık. Onun dışındaki her şey sonrasında geliyor. Eğer öncesindekiler yoksa sonrasındaki servetinde bir anlamı yok. Bizi fındık toplarken dinleyen, fındık bahçelerinden yazan sevgili kralcılarımız, hepinize kolay gelsin. Ordu Akkuş'a bir selam gönderelim.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral FM'de unutulmaz.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf Kart.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen o.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Biz

0: müzik doğasında var.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
6: Kezban'ın günlüğü.

Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Bırakın yılları, bazılarımız için o hani hayatın dönüm noktası olan bir dakika var ya, evet ya da hayır dediğiniz. İşte o anlar mesela geri verirse kim bilir nasıl akardı yaşam diye düşündüğümüz zamanlar olmuyor değil ama neticede hepimizin bir kaderi var, yaşıyoruz. Ben kendim için dile getirsem, keşkelerim çok yok benim ya, her şey iyi ki olmuş diyorum. Her şey için iyi kim daha fazla açıkçası. Az önce çalan şarkının adını alabilir miyiz demiş. Ben az önceyi hangi az önce nasıl anlayayım mesela sevgili kardeşim? Saate bakıyorum, mesajı yazdığın saate ne çalmışım o dakikalarda. Hem yeni bir şarkı çalmışım Yiğit'ten, Yaşamadan Ölene. Şarkının adı o. Öyle bir ara bakalım YouTube'da, bizim kralda da bulabilirsin. Bu arada size şöyle bir tavsiyem var. Böyle sorularla çok gelen kralcılarımıza söylüyorum. Az önce çalan şarkı neydi diye. Kral uygulamasını telefonunuza indirin, ücretsiz zaten. Kral uygulamasını dinlerken, onun üzerinden takip ederken bizi zaten şarkılarımız yazıyor ekranda. Kral uygulamasını indireceksiniz, bedava. Açacaksınız şarkıya, bakacaksınız kimin şarkısıdır diye. Yaşamadan Ölene şarkısı, onu öyle ara bakalım.

0: sevgilisidir. Yavuz Taner'le Büyük Usta'yla devam edelim. 87 yılından bir kayıt. Yanmış bir yürek var ah ile dolan. Yavuz Taner Türk müziğine imzasını, hatta öyle derin bir imzasını bırakıp gitti ki şarkıları herkesin dilinde olmaya devam ediyor. Nesilden nesile de öyle devam edecek. Müslüm Baba'nın okuduğu o güzel şarkıyı kendi yorumundan, sanatçının kendi sesinden dinleteceğim. Sonra tabii finalde de Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var. Kaçırmayın. Bu arada yeni şarkılar da çalıyoruz. Bütün bu eski unutulmayan şarkıların arasında elbette ki müziğin can suyu olsun diye yeni sanatçılara da destek veriyoruz. O yeni çaldığımız şarkıları az önce sevgili Adem Ilgın'ın sorduğu gibi merak ederseniz Kral uygulaması üzerinden bizi dinlerken görürsünüz, ekranda yazıyor. Bir o, ikincisi de YouTube kanalımızı takip edin. Kral Müzik YouTube kanalımızda bizimle ilgili her türlü yenilik var. Hem en eski şarkıları böyle sahnede canlı konserleri vesaire getiriyoruz, çalıyoruz. Hem de yepyeni şarkıları, bizim kayıtlarımızı, bir tek kralcılara özel kayıtları dinletiyoruz. Kaçırmayın. Yani Kral YouTube'a da abone olun. Kral uygulamamızda telefonunuzu indirin. Her türlü hediyelerimiz de oluyor biliyorsunuz.
1: İlaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü. Kral.

Yavuz Taner, Ali Tekin Türe, Selam Şahin, değil mi? Ahmet Selçuk İlkan, Aşkın Tuna. Bunlar böyle çok büyük sözler, besteler, güzel sanatçılardan çıkıyor ama onların da devamı gelmiyor. Onun için biz de bu şarkılara gözümüz gibi bakıyoruz açıkçası. Bunlar da bizim hazine sandığımız. Bergen'in muhteşem yorumuyla devam ediyoruz. Reklam dönüşü Orhan Baba'dan ve Müslüm Baba'dan şarkılarım var. Kaçırmayın. Finali öyle yapacağız. Benden hemen sonra Ali Enkral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: İlaç Gibi Radyo.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
6: İlaç Gibi Radyo.
9: Kezban'ın günlüğü.

0: yine akşam oluyor. Ömrümün kaderine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Yağmurlu bir Ankara günü. Karavanımdan sesimi sizlere duyuruyorum. Dün akşam yoğun bir yağmur vardı bu arada. Sosyal medya sayfamdan da paylaştım. Zaman zaman yağmur yağıyor, hava kapalı. Yurdun genelinde yağışlı hava söz konusu bu arada. Tedbirli olunması konusunda yetkililer de uyardılar. Bazı bölgelerde şiddetini artıracağını da söylüyor meteoroloji uzmanları. Haberiniz olsun. Birlikteliğimiz başladı. Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Mesajlarınıza da göz atacağım. Az evvel yapmış olduğum bir paylaşım var Instagram'dan. O paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve iletmek istediğiniz kısa notlar varsa eğer notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0

0: 0541 Beni Vidigöz.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Trabzon'dan Yusuf bir mesaj iletmiş. Ben de kral dinliyorum tüm hemşerilerime ve özellikle sana çalacağın şarkıyı armağan ediyorum diye notunu iletmiş. Malatya'dan DJ Morris, sevgili meslektaşım. Sabah da Nihat'la kulaklarını çınlattık. O da şu an kral dinliyor. Sevgili kardeşim, çalacağım şarkıyı sana da armağan edeceğim. Şöyle gelen mesajlarımıza bir göz atalım bakalım kimler nerelerde dinliyorlarmış. Hemen Instagram, Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Selamlar, inşallah iyisindir Nevşehir'den Yılmaz. Senden Müslüm Baba'dan bir şarkı bekliyorum demişsin. Az evvel dinlettiğim inşallah duymuşsundur. Her zamanki gibi yine kraldayız. Efsanesin diyor, bir isteğim var, çalarsan sevinirim. Ceylan'dan istiyorum, Gaziantep'ten selam demiş. Deniz Şimşek göndermiş mesajı. İstediğin şarkıyı da hazırladım. Ceylan'la birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Karavanımdan yapmış olduğum canlı yayınım devam ediyor. Ordudan çok kıymetli bir dostum, çok kıymetli bir arkadaşım, sevgili Suat bir mesaj göndermiş. Diyor ki Ordu dinlemede bize de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz demiş sevgili Suat Deniz. Onu tanıyan tüm dostlarına, onu seven tüm dostlarına çalacağım şarkıyı, armağan edeceğim. Sakarya'dan Serkan Soyer iletmiş mesajı. Ünal Nergiz'e ve tüm mobilyacı arkadaşlarıma Müslüm Baba'dan bir şarkı demişsiniz. Sırada Ferdi Tayfur'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Yalova Çiftlikköy'den selamlar, saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Ebu Bekir, benim de bir isteğim var demiş. İstek şarkısını yazmış. Çalacağım şarkıyı sevgili Nihat kardeşim, sevgili Volkan kardeşim seçti. Dedi ki abi Ferdi Tayfur'un bir şarkısı var. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Kime armağan edelim dedim. Ne dedin sevgili Volkan?
1: Abicim ben de dedim ki Kral FM tüm dinleyicilerine ve Ali abime bu parça benden size hediye olsun diyorum.
0: Kardeşim benim teşekkür ediyorum. Sabah kahvaltımızı da sevgili kardeşim getirdi Nihat'la beraber. Kahveler Nihat'tan, poğaçalar sevgili kardeşimden. Çok teşekkür ediyorum. Ferdi Tayfur'dan hazırladığım bu güzel şarkıyla birlikteliğimize devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
10: İlaç Gibi Radyo.
11: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabette Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. Reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalı dedi.
2: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
1: İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında arananların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Manisa Turgutlu'da dün sabah bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Okulun önünde av tüfeğiyle ateş açan ve 11 öğrenciyi yaralayan 9. sınıf öğrencisi saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Manisa'ya giren İçişleri Bakanı çiftçi son durum hakkında bilgi verdi. Ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
3: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi. Şu anda 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında yeni operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhansa tutuklandı. Kastamonu'da bir köyde yangın çıktı. İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın 7 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,35 düşüşle 13.152,37 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.83, euro 55.77, gram altın 6.784 liradan işlem görüyor. Bitcoin 86.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takımda Fransa maç hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe tarafın sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Evde huzurlu, yolda güvenli, işte

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Seviyorsan seveni çok,
1: sınavsız bekemesi yok. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Tuğran Özkaya selamlarını ileten kısa bir not iletmiş. Perihan Telli, iyi yayınlar diliyorum bütün şarkılar için. Allah uzun ömürler versin, kolaylıklar dilerim. Dilimde, didimden selamlar diye bir not iletilmiş. Teşekkür ediyorum. Aynur göndermiş mesajını, iyi yayınlar diye kısa bir not. Serap Akyol istek şarkısını yazmış. Sezgin Gül Odabaş Avusturya'dan göndermiş. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sinop'tan kral ailesine selamlar. Ben Aynur. Benim de bir isteğim var. Tüm kral dinleyenlerine armağan olsun diye notunuzu iletmişsiniz. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

yavaş yavaş son mesajlarımı okuyorum. Çok kıymetli bir bestekar, çok kıymetli bir söz yazarı, çok kıymetli bir üstad. Çok yakın bir zamanda kaybettik. Sevgili Vural abim, Vural Şahin. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yüzlerce unutulmayan eser bıraktı bizlere. Oğlu Kadir az evvel bir mesaj gönderdi. Abi seni dinlerken babamın şarkısını çalman çok keyif vericiydi. Teşekkür ederim demiş. Sağlığında da çok sık görüşürdük. Komşumuz da aynı zamanda. Ben de Üsküdar'da oturuyorum bu arada. Sevgili Vural abiyle de zaman zaman görüşürdük. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Vural Şahin unutulmaz eserleri imza atmış. Çok kıymetli bir üstattır. Evet, rahmetle de anmış olalım bu vesileyle. Sevgili Mete, ben de seni dinliyorum. Bana da bir şarkı çalar mısın? Özellikle eşime armağan ediyorum diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Mustafa Cansız göndermiş Adana'dan. Dün de istemiştik, yetişmedi demiş. Ama az evvel çaldım Orhan Gencebay. Sevgili Mustafa, inşallah yarın armağan edeceğim sana istediğin şarkıyı. Sakarya'dan az evvel okumuştum bu mesajı. Yalova Çiftlikköy'den selamlar, saygılar. Ebu Bekir göndermiş mesajını. İyi yayınlar dileklerini de iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Instagram üzerinden gelen mesajları okudum. Güzel de bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olsun.

ama sen işe sazın teline dert olup gitme. Senden başka kime dost olurum uzatıp elimi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

neyine güvenir? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Halbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Ferdi Tayfur'dan hazırladığım harika bir şarkı var. Sırada bu şarkıyla birlikteliğimizi sonlandıralım. Sevgili İdris Adabağ Ankara'dan, sevgili dostum, sevgili kardeşim. Şu anda yolda büyük bir ihtimalle. Birazdan da buluşacağız. Sevgili İdris Adabağ çalacağım bu son şarkıyı da armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Yarın 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben nasıl taşırım insanım insan Ferdi abimize. Kralcılarımızı selamladık. Olmasay derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Kralcılarımıza da yakışır diyoruz. Daha nice güzel şarkılar var. Saatler 15'i gösterene kadar sevgili Afrikalı'nın hemen sonrasında 2 saat boyunca duygularınızı tercüman olmaya çalışacağım. İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Dün de yağmur yağıyordu ama bugün etkili bir yağmur. Dolayısıyla trafikte bizi dinleyen kralcılarımız lütfen dikkatli olsunlar. Herkese kazasız belasız hayırlı güzel bir gün diliyorum. Birazcık daha radyonuzun sesini açabilir misiniz? Güzel şarkıların hakkını vermek lazım.

yok, yarim yok harbi kız diyenler olabilir. Bazı insanlar yanımızda olmasa da öğrettikleri sevgi ömür boyu bizimle kalır dostlar. Öyle değil mi sevgili Yarencim, canım benim? Programa başlamadan mesaj göndermiş harbi kız. Seni bekliyoruz. Açtık radyomuzun sesini demiş. İki telliden eyvallah. Teşekkür ediyorum. Var olasın. Peki mesaj göndermek isteyen kralcılarımız, sizler de dilerseniz 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Bu numaradan paylaşımlarınızı bizlere götürebilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: İlaç gibi radyo.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: Derler ki her insan durur sözünde. Belki de tükenip biterim ben de. Sevgiyi yaşatmak, insanca yaşamak, ekmeği kazanmak zor bu zamanlar.
1: Aynen öyle.
0: Ekmeği kazanmak zor, zor bu zamanlar.
1: Ekmeği kazanmak zor. İnsanca yaşamak daha da zor. Sabahın derdi akşamı, akşamın yükü sabaha buluyor. İnsan bazen ekmek için değil, hayata yetişebilmek için savaşıyor ama her şeye rağmen insanın en büyük zenginliği zor günlerde bile onurunu kaybetmemesidir kardeşim. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Cansever'i de Azer Bülbül'ü de rahmetle anıyoruz. Peki özlediğimiz bir Hakan Taşıyan yorumu. Bu şarkıyı da hakkıyla dinleyelim mi? Aç sesini kardeşim.

Bazı hesaplar öyle kolay kolay kapatamazsın kardeşim. Sadece kabullenmeyi öğreniyorsun ve bir gün anlıyorsun ki asıl mesele hesabı kapatmak değil, kalbini o hesaptan özgür bırakmak. Özgür bırakacaksın, bir de tabii ki Yaradan'a. Herkes hak ettiğini bu dünyadan alıyor, yaşattığını yaşıyor. Dolayısıyla geride güzel izler bırakın ki yürüdüğünüz yoldan hiçbir zaman korkmayın. Ah alanlar, vay halinize vay. Bir sevgi borcum var, unutamazsın. Gül ablamıza devam edelim bakalım. WhatsApp numaramızdan programımızı takip eden dinleyicilerimizin mesajları oldukça fazla. Konya Aykent'ten Mehmet Davut Celal Şafak'a bir şarkı istemiş. Yaşar Gökmen bize vesile olduk. Ve sevgili Erkan İmancı, seni unutmayalım, işine de sevgiler.

Bazı acıların cevabı yok kardeşim. Kalbimizde taşıdığımızı biraz da zamana bırakalım. Vahdet Vural'ın da şarkısında söylemiş olduğu gibi, kader diyelim gitsin. Hüseyin Altı sevenleri, sizleri de unutmadık. Bir reçetemiz var sizlere de. Adana'dan bizi dinleyen kralcılarımıza da sevgilerimizi gönderiyoruz. Murat kardeşimiz de Çimento fabrikasında bizi dinlemekte olan tüm operatör ve kamyoncu arkadaşlara bir reçete rica etmişler. Yazıyoruz kardeşim. Keyifli dinleyin. Adem Ilgın. Traktör kabin imalathanesinde fabrikada şarkılarımızı kulak veren tüm kralcılarımızın selamı olsun. Baba hasreti çekenlere de bir reçete bekliyorlarmış. Bandırmadan Ümit Aslan kardeşim, Cengiz Kurtoğlu'ndan çok güzel bir şarkı birazdan paylaşacağız. Dinlemede kal. Ve sevgili Tarık'cığım, bu şarkı sana da armağanım olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
7: yere taşır. Toyota. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
10: Ekspertiz. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: sevgili pişman olanların neden döndüğünü bu şarkıda anlıyorsunuz. Neden pişman oluyorlar? Çünkü gittikleri yerde mutlu olamadıkları için. Ya vallahi giderken kırılmış bir kalbi bırakıp geri döndüklerinde o kalpten şefkat, sevgi beklemesinler. Bekleyenler vardır, öyle yüzsüzleri de tanıyoruz ama yapmayın böyle şeyler. Tabii ki intizar etmeyiz. Bu da bizim insanlığımızdandır. Kalbimizin güzelliğindendir ama mutluluklar da dileyebilir miyiz bilemiyorum. Bu da bir soru işareti. İlk saatimizde yavaş yavaş uğramak üzereyiz. Tavane müziğinin tehlikeli şarkılarını ardı ardı sıralıyoruz. Onlardan biri de Bitme Sen. Yıkılan gurur. Fena bir şarkı. Aç sesini kardeşim.
1: Sana kul köle oldum.

en kötü gününüzde sizi bırakanlar iyi gününüzde de yanınızda olmayı hak etmez kardeşim. Çünkü insanın gerçek yüzü her şey güzelken değil, sizin en çok desteğe ihtiyacınız varken ortaya çıkıyor. İşte o gün sizi yalnız bırakanlar bugün mutlu olduğunuzda, ayakta olduğunuzda, güçlü olduğunuzda lütfen kapınızda olmasınlar. Gönül kapınızdan içeriye almayın onları. Sakın, sakın. Bekir kardeşim, Kilis'ten bizi dinleyen krallarımızdan selam olsun. Harbi kız, seni dinliyoruz. Bir şarkı rica ediyoruz demiş. Metin kardeşim, sevgiler, selamlar. Adana'dan Hasan Buzlu, Taş Ocağı'nda bizi dinlemekteymişsin. Şoför ve operatör arkadaşlara sevgiler.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Buram buram aşk okan bir şarkı. Tüm aşıklara, sevdalara, haybeden bir harbiden sevenlere armağanım olsun. Öyle değil mi sevgili Özlemciğim? Canım benim, en son hamileydim. Şimdi bebişini kucağına almışsın Ege. Hastaneye doğru gidiyor sağlık kontrolü için. Kral şoförümüz babamız da direksiyon başında. Şimdi eller viteste buluşsun diyecektim ama tabii bebek olunca babamızın yan koltuğu boş. Olmuyor böyle şeyler. Yani böyle aşk şarkısı isteyip de nasıl olacak? Desene biz gönülden bağlıyız. Eller viteste buluşsa ne olacak? Eyvallah Ekşir. Sevgili Tahsin abicim, sana da sevgiler. Hayırlı uğurlu olsun tekrar bebişiniz. Sağlıkla, huzurla büyüsün. Sevgili Emre, Emir ve Ege. Eyler yani maşallah. Hadi bakalım. Bu şarkı da size armağandır. Yaşamayı senle anladım. Allah Allah.

0: Sen de beni seviyor musun?
1: Evet, elleri viteste buluşturamadık ama aşkları, sevgileri tam gaz devam eden tüm sevenlere armağan olsun. Sevgili Tahsin abicim ve sevgili Özlemciğim, güzel şarkıydı vallahi. Peki devam ediyoruz. Canımdan can iste, ömrümden ömür Tüden ablamızla.
2: Gönül nedir ki senin uğruna, canımdan can iste, ömrümden

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo
0: Reklam.

0: Hepsine doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
7: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar.

0: saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
1: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Öleceksin beni, ah ah, ben ne hallerdeyim. Nisan yağmurunu Eylül yağmuru olarak değerlendirebiliriz. Hazır böyle yağmur yağarken, değil mi? Bereket, huzur getirsin inşallah. Bu arada şarkıları kaptırdım kendime, gidiyorum ama sevenlerimizi, dinleyicilerimize bir hediyemiz olacak. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Vialand'a bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak 30'a yakın ünitede sınırsız bir şekilde eğlenebilecek. Viking çok seviliyor. Sulu parkur, bir de nefes kesen var. Acayip bir şey yani. Güzel parkurlarda eğlenceli, güzel vakit geçirmek isteyen krallarımız 0532-703-9200 WhatsApp numaramıza adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı göndermeniz yeterli olacaktır. Birazdan şanslı dinleyicinizin ismini anons edeceğim.

0: senin dilinden. Her gün acı tatlı söyleyene alıştım.
1: Gücüm yetmez, dağ başında kalırsın. Ferhat gibi kayaları denersin. Kerem olup aşk nağına yanarsan, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan.
2: Evet, Ferhat Baba Sevendir'in mesle oldu. Şimdi Müslüm Gürses yorumuyla birazcık daha sohbetimizi derinleştirelim istiyorum. WhatsApp'ta yoğun bir mesaj trafiği var. Bir dinleyicimiz yıllar utansın demişti. Listemizde var olan bir şarkıydı. Duyuyorsa da herhalde mutlu olmuştur. O da programımızın istek programı olmadığını da hatırlatmak isterim. Lütfen kimse kırılmaca yapmasın bana. Vallahi ben üzülüyorum sonra. Herkesi mutlu edebilmek mümkün olmuyor. Zaman kısıtlı. 2 saatlik zaman var. Evet, yaşanmadan geçen yıllar, içimize kalan hayaller, söyleyemediğimiz sözler, yarım bırakılan sevdalar. Utanır mı acaba? Neyse, artık geçmişe değil kendimize bakacağız. Bizi yaşamaktan mahrum eden ne varsa geride kalacak ve artık beklemekle değil, geri kalan ömrümüzde ne varsa o anı güzel yaşamaktan başka bir şey elimizden gelir mi, gelmez. Yolumuza bakacağız.

0: Yalanta gitmek isteyen çokça dinleyenim var. Gönlü merkezi göndermek istiyor ama dediler ki harbi kız, sadece bir kişiye böyle bir hakkın var. Bir kişiyi verebiliyorsun. O da 3 kişi yanına götürüyor. Toplam 4 kişi bir Yalanta güzel bir zaman geçirecek dedi. Şimdi bize ne söylüyorlarsa onu yapıyoruz tabii. Haliyle bir dinleyicimiz bir Yalanta gidecek ve bu şanslı dinleyicimizin ismi de Hülya Sarı. Hülya'cığım şanslısın. İyi eğlenceler diliyorum güzelim benim. Peki Orhan Gencebay, her şey erdi şu zavallı aklım ama bir türlü seni unutmaya, sensiz kalmaya elmiyor Ayşem.
1: İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen.

0: Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Her şey erdi aklımız, ama işte unutmaya gelince olmuyor. Çünkü aklımızda değil, kalbimizde seviyoruz kardeşim. Öyle değil mi sevgili Nazmi Aslan? Eşime, çocuklarıma bir şarkı istiyorum Harbik'in. Sürekli sizleri dinliyoruz demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz sevgili Nazmi Aslancığım. Canım benim, bu şarkıda sana armağandır. İzmir'den selamlar. Zafer, ben nişanlım Gülay İşcan için bir şarkı rica ediyorum demiş. Allah tamamını erdirsin. İzmir'den, Yeni Sakran'dan Hasan Usta, o da kahveci Serdar ve müşterilerine bir şarkı bekliyormuş. Biz de vesile olduk Fransa'dan. Ersen Mehmet kardeşim, seni unutmayalım. Bu şarkı sana da armağan edelim.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç Kimi Radyo.
5: Reklam.

Brown Brown Aşkokan bir şarkı. Zaman zaman Instagram'da story'imde de paylaştığım bir müzik. Yani güzel olmuş gerçekten de, böyle insan tatlı bir tebessümle dinliyor bu şarkıyı. Gerçek aşkı yaşamayı Allah herkese nasip etsin diyelim. Ve artık veda zamanı. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yakışı sizleri bekliyor. Eskişehir'den Sena'cığım. Oğlum Sefa Yusuf Uyar için bir şarkı istemişsin bugün. Ona ve tüm sevdiklerine Eskişehir'e yazacağımız bir reçete olacaktır. Bu şarkıda duygularına yetişen bir reçete olduğunu düşünüyorum. Gaziantep'ten Sunacığım, sen de yoklamada yeni almışsın. Sana da bu güzel yorumu gönderiyorum. Yarın tekrar kavuşmak ümidiyle bana müsaade canlar.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Ayrıntıları NTV ekibinden Özgür Akbaş aktarıyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi süreci sona erdi. Sosyal medya hesabından duyurdu istifasını. Cumhuriyet Halk Partilileri üzecek hiçbir davranış içinde olmadım dedi. Ama bugün yapılan açıklamalara gönderme yaptı ve CHP üyeliğinden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum dedi Mansur Yavaş ve 12 yıllık süreci de, Cumhuriyet Halk Partisi sürecini de bugün itibariyle noktayı koymuş olduğu istifa etti. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım dedi Mansur Yavaş yaptığı açıklamada. Siyasetin tabanında birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık dedi ve muhalefetin birliğini tüketmesi değil, ortak ilkelerde yan yana gelmesi gerekiyor ifadesini kullandı. CHP'de derin bir ayrışma yaşanabileceğini defalarca ifade ettim. Dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercih nedeniyle yok saymayacağım. Siyasete ve siyasetçiye güven çok yer aldı. Sorumluluğu seçmende değil, kendimizde aramalıyız dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını resmen duyurdu.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi. Çok çetin birisi ve dostum ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine de yer verdi. Erdoğan bugün de liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor. İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Manisa Turgutlu'da dün sabah bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Okulun önünde av tüfeğiyle ateş açan ve 11 öğrenciyi yaralayan 9. sınıf öğrencisi saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. İçişleri Bakanı Çiftçi yeni atanan İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Yeni atanan müdürlere okul güvenliğiyle ilgili talimat verdi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
3: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
1: İçişleri Bakanı yeni emniyet müdürlerini görev yaptıkları şehirleri tanımaları ve dijital suçlara karşı da uyardı.
3: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz.
1: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: Amilli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Otopratik hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Yarın İstanbul, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 29 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Kaan.

Serkan Kaya alemin kralında kralcılarımızla buluştu ve sevgili Harbi kızı da her zaman olduğu gibi uğurladık. Onun yaşatmış olduğu güzelliklerin devamının gelmesi benim temennim olacaktır kralcılarımız. 23 Eylül günlerden çarşamba. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösterene dek alemin kralında kralcılarımızdayız. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan herkese de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını ulaştıracağız. Birazdan da kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacaklar bunu hatırlatacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Beni Vidigöz.

0: Anında ulaşım. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Seviyorsan seveni çok, sınırsız bekemesi yok.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko polisesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko polisesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: dostlukmuş. Ölümü yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığımda bütün odalar...
1: Cengiz İmren Alemin Kralı'nda sizlerle buluştu. Bazen insanın bir of çekesi geliyor bu şarkılara eşlik ettiğinde. 0532-703-92-00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Emrah'a sözü bıraktık. Bazen kelimeler boğaza düğümlenir de hani insanın söyleyemediği ne varsa bir şarkı gelir hepsini tek tek fısıldar ya insanın kulağına. İşte bu şarkıda tam da o acının bir o kadar da unutulmayan sevdanın izleri var. Kalbinde kör bir kuyu taşıyanlara, yarım kalan hikayelere ve tabii ki bana göre gidenin arkasından gel diyemeyenlere. Anıları düşünüp sevdiklerinden uzakta olup tabii ki o acıyı yüreğinde bir yerlerde ölümüne yaşayanlara. Emrah Öldüren Sevda, Alemin Kralı'nda.

0: vazgeçemem.
1: Tabii ki bu şarkılara eşlik eden kralcılarımız var. Almanya'dan Buse Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ailenize ve size armağandı. Hollanda'ya bir geçiş yapalım. Hollanda'dan Murat özellikle şarkıyı Biricik Aşkı Nermin'e armağan ediyor. Avusturya'dan selamlarını sevgilerini gönderdi Nurdan Hanım. Belçika'ya sevgiler. Nur Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ailesine ve çocuklarına, tüm gurbetçilere de aracılığımızla ulaştırmamızı istedi. Program içerisindeki tüm şarkıları da gurbetçilerimize de hediye edelim sizin vesilenizle. Ankara'ya selamlar. Ankara'dan Necla Hanım sıradaki şarkıyı sevdiklerine armağan etti. Bekir hoş geldin. Bekir de bir Müslüm Baba şarkısı rica ediyor. Babalar Listeli'ne yer vereceğiz. Programın ikinci saatinde hiçbir yere ayrılma. Sevgi Hanım şu anda kahvesini yudumlarken bizi dinliyor. Evlerinde çay ve kahve keyfi yapan hanımefendiler var. Onları da unutmayalım. Afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Taksi camiasında çalışmakta olan tüm sürücülere de Hakan şarkıyı armağan ediyor. Kazasız belasız sürüşler, bol kazançlar çalışan emekçilerimiz. Ve tabii ki evlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımız, mesaj gönderme imkanı olduğu kadar bu imkanı bulamayan herkese de bu şarkıyı hediye etmek isterim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bir

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.
5: Dişleri sevdik, lekeleri sildik, buna geldik.
6: Var. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: İş Bankası. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: İlaç Kimi Radyo.
10: Reklam. Kal FM'de unutulmayanlar.

Birazdan programın ikinci saatine adım atacağız kralcılarımız. Bir hatırlatma, Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerinizi temin edebilirsiniz. Zara sevenlerini de hayranlarını da tabii ki bilgilendirelim ve kaldığımız yerden devam edelim.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Gerede Kızılcı Hamam yolunun Gerede Kızılcı Hamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatine adım attık. Birazdan reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında babalar listelinde tekrar kralcılarımızla buluşacağız. Tabii ki bu bölümü de iki güzel Ferdi Baba yorumuyla başlatacağız. Zeki Müren'e kulak misafiri olacağız. Bu arada paşamızın Zeki Müren'in yarın ölüm yıl dönümü, rahmet ve dua ile analım şimdiden. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımız, kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan, şarkılarla bir nebze de olsa belki de anılarla teselli bulan tüm kralcılarımıza armağan olsun şarkı. Radyolarımızın sesini bir kademe daha yükseltebilir miyiz? Saati 17'de mikrofonu devredeceğiz ve sevgili kaptanımız alemin kralında kralcılarımızla buluşacak.

kavuşacak. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: müzik doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Beni Vidi Göz.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de

0: Festival Park'ta Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Sen de katıl derim, katılır.
6: İlaç gibi radyo.
8: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Damga damga göğsüme vurduğum sensin. Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin.

Ustalara saygı kuşağını, babalar listelini söz verdiğimiz gibi nihayete erdiriyoruz kralcılarımız. Orhan Baba yorumuyla bu bölümü geride bırakacağız ve birazdan da Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacağız. Sevda Hanım hoş geldiniz. Size ve sevdiklerinize hediye olsun. Trabzon'a selamlar. Eskişehir'den Meral Hanım şarkıyı Biricik Aşkını hediye etmiş. Yalnız onun ismini de yazmayı ihmal etmiş. İnşallah dinliyordur. Emekçilerimiz dinliyor. Şu anda fabrikada çalışıyoruz ve sıradaki şarkıyı sevdiklerimize, ailelerimize armağan ediyoruz der. Onur, İsmail, Zafer ve Birol Gaziantep'ten mesajı ulaştırdılar. Kolay gelsin. İsmini sayamadığımız herkese de hediye ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarınıza da armağan olsun şarkı. Sibel Hanım sıradaki şarkıyı ailesine hediye etti. Almanya'dan Fatoş Hanım'a ve sonrasında Barış Varlar'a sevgili Osman hoş geldin, sefalar getirdin. İstanbul'dan bize ulaştı. Şu anda Avrupa yakasına seyir halinde seni dinliyorum. Trafikteyim diyor. İyi seyirler, kazasız belasız sürüşler. Akşamın bu güzel saatlerinde şarkılara eşlik eden, bizlerle birlikte yolculuğunu tamamlamaya çalışan kralcılarımız. Sizleri de unutmayalım. Orhan Baba ilk göz ağrım Alemin Kralı'nda. Vardır hayatımızın içerisinde çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, kıymetlilerimiz ya da kıymetlimiz. Bazı duygular, bazı hisler anlatılmaz. Ama kimi zaman şarkılara kulak misafiri olduğumuzda kralcılar ya da ne bileyim eşlik ettiğimizde işte tamam bu şarkı tam da benim söylemek istediklerimi anlatıyor dediğimiz zamanlar vardır. Bence işte o zaman şu an Orhan Baba ilk göz ağrım Alemin Kralı'nda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

akşamın bu güzel saatlerinde tabii ki iş çıkışı, günün stresini ve yorgunluğunu yaşayan kralcılarımız, şöyle yaslanın koltuklarınıza, şarkılara hep birlikte eşlik etmeye devam edelim. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz, aman dikkat diyelim, trafik kurallarını lütfen ihlal etmeyiniz. Gideceğiniz yere 5 dakika 10 dakika geç gidin, fakat sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yuvanızda olun diyelim. Sevgili kaptanım, Kaptan Şener'e mikrofonu devrediyorum. Umut ediyorum iyisindir. Güzel bir akşamın devamı sevgili kaptanımızla, Kaptan Şener'le sürecek alemin kralında. Haberlerin hemen sonrasında mikrofon başında olacak Kaptan Şener. Yarın yine aynı saatte kavuşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da istifa kararları peş peşe geldi. Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Manisa Turgutlu'da dün sabah bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Okulun önünde av tüfeğiyle ateş açan ve 11 öğrenciyi yaralayan 9. sınıf öğrencisi saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Adalet Bakanı Gürlek, olayın aydınlatılması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmadı. Dedi. Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında arananların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürme, azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Kazım Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da savcıya ifade verdi. Kastamonu'da bir köyde yangın çıktı. İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın 7 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Kastamonu'da bir köyde yangın çıktı. İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın etraftaki diğer evlere sıçradı. Toplam 10 ev kullanılamaz hale geldi. Alevler kontrol altına alındı. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi, Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası

0: gibi radyo.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyor Dani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masal çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
4: o. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: 1-30 Eylül tarihleri arasında...

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister ol. İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Bu güzel ezgiler, bu güzel şarkılar eşliğinde akşam güneşi vakitlerini paylaşmaya başladık. Saatler 17 oldu ve biz radyomuzun başındayız demiş Soner abi. Selam olsun diyelim Soner Özrü'ye. Şarkılarımız sana darmağan olsun. İyi yayınlar kardeşim demiş. Yüreğine sağlık abicim. Pelin Turna, soğuk yağmurlu İstanbul akşamından selamlar, sevgiler, iyi yayınlar kaptanım diyor. Bizden de selam olsun. Sıcak bir selam göndermiş olalım değil mi? Tarık bizleri dinliyordu. Bir isteğimiz olacak demiş. Tekstilde çalışıyorlar galiba. Bir şarkı istemiş. Eyvallah. Armağanımız olsun diyelim. Kanka şarkı istesem senden diyor. Eyvallah peki. Evet, kanka da oluyoruz tabii bazen böyle. Ayten Telmi selam olsun. Kaptanımız canımız. Sohbeti gönlü kalbi güzel insan cansın diyor. İlber Ortaylı der ki terbiye ailede başlar. Okul terbiye vermez, bilgi verir. Ailede terbiye ve edep almamış bir çocuğa okulun verebileceği hiçbir şey yoktur. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan selamlarını iletmiş. Vallahi çok doğru bir tespit. Kesinlikle önce orada başlıyor çünkü. Ailede başlıyor her şey değil mi? Nursel Koç selamlar diyelim. Fatma Vural takipteydi. Nuran Hanım İzmir'den yazmış yine. Bulutlu serin bir İzmir akşamından selam demiş. Bir ömür cesaret edemediğimiz belkiler, geç kalınmış keşkeler, dilimize gelmeyen neyseler, sonra da geçti gitti dediğimiz koskoca bir hayattan ibarettir diyor. Eyvallah, ömür böyle değil mi? Tanımı biraz böyle oluyor. O yüzden ıskalamadan yaşamak gerekiyor. İyi günler Şener abi diyor. Balıkesir'den Sudenaz. Babacım seni çok seviyorum demiş, babasına seslenmiş. Özledim, bizler iyiyiz, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol diyor. Mehmet Çelebioğlu takipteydi. O da okul yuvadır demiş. Bir çocuğun evinden sonraki en güvenli sığınağıdır. Yüce Mevlamızın bize bahşettiği bu hayatın kimsenin huzurunu bozmaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Saygı ve sevgiyle yetişen bireylerin ülkesiyiz biz. Bu tür olaylar bize yakışmaz. Seni seviyoruz Kaptan Şener abim demiş. Selam olsun diyelim güzel satırları için. Evet, bazen öz değerlerimize, yani fabrika ayarlarımıza bir geri dönmemiz gerekiyor galiba canlar. Titreyip bir kendimize gelmemiz gerekiyor. Efendim, ilk mesajlar geldi hem Kral FM WhatsApp hattından hem de Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden. Sevgili kralcılar, sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Prime Computest Auto Expertiz. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Denize çek gönder, denize çek gönder.
18: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
19: Seviyorsan sevdiği çok, sınavsız ve gemisi yok.
20: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Var.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Şöyle güzel bir nostalji rüzgarı estirelim. İlk saati öyle tamamlayalım istedim. Sevgili Krazlarla birlikte şarkıları ve duyguları paylaşmaya devam ediyoruz. Bu arada şarkılarımızın arasında sevgili Gezegen'in de bir şarkısı vardı. Yiğit Yaşamadan Ölene eseri sevgili Gezegen'in imzasını taşıyordu. Sevgili Kaan'ımızın da keza bugünlerde öyle şarkıları da var. Ara ara yayınlarımızda paylaşıyoruz da paylaşmaya da devam edeceğiz. Sevgili Nur takipteymiş, hoş geldin demiş. Tüm güzellikler bizlerle olsun, sevgiler, saygılar diyor, selam olsun diyelim. Dışarıdan bizleri dinliyor muhtemelen bugün kahvesi eşliğinde. Eyvallah. Peki, burada kim vardı? Nilgün Hanım bizleri dinliyordu. Kaptan Şener Bey kolay gelsin, nasılsınız? Güzel bir günün, güzel çaldığınız şarkılarla devam edeceğiz. Sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş, sağ olsunlar. Evet, Samsun'a bir selam gönderelim. Gülay Hanım takipteymiş. Sizleri sessizce severek takip ediyorum. İyi ki varsınız, teşekkürler demiş. Sizler de efendim. Selam kaptan diyor. Giresun'dan, Bulancak'tan Emrah'ın mesajı. Emrah Karaman bir şarkı istemiş o da. Seviyorum abi sizleri diyor. Selamı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Giresun'a da selamlarımızı da. Denizli Tavas'tan sevgili Mehmet Ali de iyi yayınlar. Şener abim demiş. Sevgiler, saygılar demiş. Tavas'a da bizden selam olsun o halde. Şarkılarımız sizlere de armağan olsun sevgili Mehmet Ali'm. Haydi bakalım o halde şöyle zamanda yolculuk misali efsane bir şarkıyla ilk saati tamamlayalım. Sevgili Kralcılar, ikinci saatte yine şarkılarımla sohbetimde burada olacağım. 18'de ana haber bülteni var. Bültenin hemen sonrasında Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Ayrıntıları NTV ekibinden Özgür Akbaş aktarıyor.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi süreci sona erdi. Sosyal medya hesabından duyurdu istifasını. Cumhuriyet Halk Partilileri üzecek hiçbir davranış içinde olmadım dedi. Ama bugün yapılan açıklamalara gönderme yaptı ve CHP üyeliğinden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum dedi Mansur Yavaş ve 12 yıllık süreci de, Cumhuriyet Halk Partisi sürecini de bugün itibariyle noktayı koymuş oldu, istifa etti. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım dedi Mansur Yavaş yaptığı açıklamada. Siyasetin tabanında birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık dedi ve muhalefetin birliğini tüketmesi değil, ortak ilkelerde yan yana gelmesi gerekiyor ifadesini kullandı. CHP'de derin bir ayrışma yaşanabileceğini defalarca ifade ettim. Dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercih nedeniyle yok saymayacağım. Siyasete ve siyasetçiye güven çok yer aldı. Sorumluluğu seçmende değil kendimizde aramalıyız dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını resmen duyurdu.
1: Bu arada Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da istifa kararları peş peşe geldi. Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şerefli, Koçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk değerlendirmeler de geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin yorumu, istifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi şeklinde oldu. Yeni partili Murat Emir ise 86 milyonun onur duyduğu belediye başkanımızdır, kendi takdirleridir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Sarı ise bize hayırlı olsun demek düşer diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi, çok çetin birisi ve dostum ifadelerini kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine de yer verdi. Erdoğan bugün de liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını eleştirdi. İsrail, Suriye'ye saldırılar düzenliyor diyen Şara, bu süreçte 500 hava saldırısı gerçekleştirildiğini, 1200'den fazla sınır ihlali yaşandığını ve 300 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şara, Golan, Suriye toprağı olarak kalacak diye de ekledi. Şara'nın ardından kürsüye İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian çıktı. İran Cumhurbaşkanı da Amerika ve İsrail'e tepki gösterdi. Okulları, üniversiteleri bombalıyorlar, masum çocukları öldürüyorlar dedi. Uluslararası hukuku hiçe saydıklarını belirtti. Pezeşkian, İran'ın nükleer enerjiye ihtiyacı olduğunu da söyledi. İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni atanan İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Yeni atanan müdürlere okul güvenliğiyle ilgili talimat verdi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
3: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
1: İçişleri Bakanı yeni emniyet müdürlerini görev yaptıkları şehirleri tanımaları ve dijital suçlara karşı da uyardı.
3: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz.
1: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar olarak Turhan Sağ tutuklandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Yarın İstanbul, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

şöyle hareketli şarkılarla ikinci saati açalım istedim. Akşam böyle servis saatleri, iş çıkış saatleri malum trafik yoğunlaşıyor. O yoğun trafikte büyük şehirlerde bizleri dinleyen kralcılara özellikle moral olsun şarkılarımız. Hepinize iyi yolculuklar olsun. Uzun yol kaptanlarını da unutmayalım tabii ki. Mesaideyim, çalışıyorum, işimin başındayım diyenler de var. Hala emekçi güzel yürekler, çalışanlar. Sizlere kolay gelsin efendim. Şarkılarım armağan olsun, mesainize ortak olsun. Kahramanlarımızı bugün de unutmayalım. Onlara da bir selam gönderelim. Müteşekkiriz. İyi ki varsınız diyelim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbetteki tüm meslek gruplarına selam olsun. Ve istirahatteki canlara da iyi istirahatler. İkinci saat böyle hareketli şarkılarla karşılansın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için ama
1: sigorta. Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: indirimle sadece 7.999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
2: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın...

0: en kolay yolu.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
3: Büyük rahatlık PTR.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Efendim yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat böyle şarkılar tam akşam güneşine yakışır, keyifli zamanlara yakışır şarkılar olarak sizlere ulaşmaya devam etsin bir yandan. Bir yandan da bakalım kimler dinliyor, nerelerden takipte kralcılarımız. Selamlayalım, ofisinde şu an bizleri dinliyormuş sevgili Didem, selam olsun diyelim. Muhtemelen ofis, öyle gibi gördüm. Efendim fotoğraf karesi gelmiş sadece. Bursa'ya selamlar. Ayşe Aksoy selamlar canlı yayınlar seviliyorsun demiş. Antalya'ya selamlarımızı iletelim efendim. Filiz Kıtay takipteydi. İhtiyacın olan her şey senin içindedir diyor. Gerçeği aramana gerek yok. Gerçek olan sensin. Mükemmelliği araman da gereksiz. Sen mükemmelsin. Mutluluğu araman da gerekmiyor aslında. Her neredeysen sen mutluluksun. Güzel bir sözmüş değil mi? Vallahi hoş gelmişsin kaptan, ben de buradayım diyor. Selam olsun Filiz Hanım, teşekkür ediyoruz paylaşım için. Muhterem ablamız hoş geldin kıymetli kardeşim. Ben her daim buradayım diyor. Akşamın hayırlı olsun, keyifli yayınlar. Yağmurlu bir İstanbul'dan sevgiler selamlar, Allah'a emanet ol demiş gönderdiği satırlarda. Emine Hanım Hollanda'dan. Kalbinden geçtiği gibi keyifli bir yayın olsun güzel yüreklim can kaptan Şener. Şarkılar türküler konuşsun, ruhumuz dinlensin. Sevgilerimle özgür ruh demiş ve satırlarını ulaştırmış. Kafa dağıtmak denilince aklına eğlenmek yerine yalnız kalmak geliyorsa yolu yarıladın demektir. Vallahi doğru, güzel sözmüş. Şükrü Taran bizleri dinliyordu. Konya Bozkır'a bir selam gönderelim, Karaca Ardıç Mahallesi'ne. Efendim burada kim varmış bakalım şöyle. Beyhan Latifa'nın Fethiye takipteydi. Turgay Varol hoş geldin dedi, kolay gelsin dedi o da. Leyla Zeynep hoş gelmişsin kaptan, sefalar getirmişsin. Huzurlu bir çarşamba akşamı geçirmemizi dileklerimle, keyifli yayınlar diyor o da. Bizden de efendim selam olsun. O güzel dileklere ben de katılıyorum. İnşallah güzel bir çarşamba akşamı olsun hepimize. Burada kim vardı? Burak kolay gelsin demiş. Burak Akın, iyi yayınlar kaptan Şener abim. İzmir Çeşme'den selamlar. Başarmak zordur, kolaya kaçarsan sonuç basitleşir. Unutma. Yokuş aşağı inmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir. Bir şarkı istiyorum mümkünse, tüm dostlarıma gelsin benden diyor. Armağan olsun sana da demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Burak Akın, yüreğine sağlık. Efendim şarkılarımız sizlere de armağan olsun diyelim o halde. Süha Yılmaz Bursa'ya da bir selam göndermiştik. Tekrar iletmiş olalım. Bir de son olarak bir Hollanda'ya Durdan Hanım'a selam göndereceğim. Çok kıymetli kaptanım hoş geldiniz. Günün akşamın çok güzel keyifli geçsin. Bıraktığım yazıdaki her cümleye sonuna kadar katılıyorum, yerimi aldım ve dinliyorum. Hollanda'dan selam demiş. Evet, günün mesajı şeklinde ulaşmış, onu da artık vedaya mı saklayalım? Öyle yapalım. Hadi şarkılar beklemesin efendim. Yolculuk seyirde efsane şarkılar sizler için çalıyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
2: Sensat.com.
3: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
2: o. Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal Post. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi.

Bugün de geldik veda kısmına efendim. Yolculuğu noktalayacağız artık. Bizden bu kadar diyeceğiz. Bakalım şöyle söz vardı. Durdan Hanım göndermişti. İnsan diyor her günün içinde kendine bir durak inşa etmeli. Küçük de olsa bir an, sadece kendine ait bir nefes, dingin bir ortam, bir fincan kahve içmek, kısa bir yürüyüş yapmak, dinginleştiğin bir yerde oturmak, sevilen bir kitabın sayfalarında kaybolmak ya da bir şarkının içinde ruhunu dinlendirmek. Kendi için yapılan bu küçük iyilikler hayatın telaşı içinde insanı yeniden dengeler. Çünkü insan önce kendine iyi gelmeli ki etrafına da ışık saçabilsin diyor. Ne kadar güzel bir sözmüş. Teşekkür ediyoruz efendim paylaşım için. Evet, buradan bir Hollanda'ya selamlar. New York'a da selam olsun. Kahve molasında dinliyormuş Semra Yıldız. Selamlarımızı iletelim. Afiyet olsun diyelim. Ve daha ismini sayamadığım nice güzel yürek mesajlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili kralcılar. Birazdan sevgili Melis huzurlarınızda olacak. Şimdi Kuşadası'ndan mikrofonunu Bursa'ya teslim edelim. Kendisine iyi programlar olsun. Hepinize çok güzel bir çarşamba akşamı olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel şarkıyla usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 23 Eylül Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti Mansur Yavaş'ın istifası. ntv.com.tr ile başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da istifa kararları peş peşe geldi. Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şerifli, Koçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk değerlendirmeler de geldi. Habertürk.com'da bakalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin ilk yorumu, istifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi şeklinde oldu. Yeni partili Murat Emir ise 86 milyonun onur duyduğu belediye başkanımızdır, kendi takdirleridir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Sarı ise bize hayırlı olsun demek düşer diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika programı devam ediyor. TRTHaber.com'dayız. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Sabah.com.tr var sırada. Manisa Turgutlu'da dün sabah bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Okulun önünde av tüfeğiyle ateş açan ve 11 öğrenciyi yaralayan 9. sınıf öğrencisi saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Adalet Bakanı Gürlek, olayın aydınlatılması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında arananların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi diyor CNNTürk.com'da. Sözcü.com.tr'ye bakalım. Kastamonu'da bir köyde yangın çıktı. İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın etraftaki diğer evlere sıçradı. Toplam 10 ev kullanılamaz hale geldi. Alevler daha sonra kontrol altına alındı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Türkiye Sinema Festivali hafta sonu gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 75 ilde 1500 salonda sinema severlerle buluşacak. Gündem. Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Yarın İstanbul, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

26 günlerden çarşamba. Haftayı artık ortaladık. Bugünü de yavaş yavaş tamamlıyoruz. Kralcılarımızla yine bir akşam vakti. Bolca yağmurlu, aynı zamanda soğuk da bir günün akşamında buluştuk. Aynı mevkide karşılaştık. Birçok kralcımız mesaileri tamamladı. Evlerine doğru yolculuk halinde. İşlerine gidenler de var. Hatta akşam gece mesaisine başlayanlar da. Çalışanlara kolay gelsin. Yollarda olan kralcılarımıza sabırlı, gerilimsiz, stressiz yolculuklar diliyorum. Bu akşam da size eve gidene kadar duyduğunuz üzere çok kral bir açılış yaptık. Güzel şarkılarla eşlik edeceğim. Arada bir de mikrofonumuzu açıp sohbet muhabbet edeceğiz. Oralardaysanız, hazırsanız ben yerimi aldım. Buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indiriminde var. Detaylar McFit.com'da.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'lu

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Hem hatıran olsun hem de armağan olsun. Nasıl güzel bir şarkısın sen. Yılların eskitemediği derler ya, gerçekten de öyle. Bazı şarkılar yaşanmış hikayeler kokar. Gözünüzün önünde canlanır. Bu şarkı onlardan bir tanesi. Sözleri çok kıymetli abimiz Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi de Coşkun Sabah'a ait bir klasik eserdir. Hatıram olsun. Şöyle günün yorgunluğunu, günün telaşını, daha doğrusu o kalabalığı, koşturmacayı geride bırakıp sessiz, sakin evlerine doğru yolculuk halinde olup şu anda beni dinleyen, tek başınayken özellikle beni dinleyen kralcılarımıza çalayım bu şarkıları. Günün muhasebesinin yapıldığı zamanlardır. İş yeriyle ev arasındaki o mesafe öyle bir andır, böyle bir ana da işte böyle kral şarkılar yakışır.

Boşuna zaman her şeyin ilacıdır dememiş büyüklerimiz. Bazı şarkılarda bunu çok güzel özet geçer sanatçılar, söz yazarları, besteciler. Bu şarkı da onlardan bir tanesi bence sevgili kralcılar. Neşe ablamız dedi ki bize, zamana bırakın o can sıkıntısını, o üzüntünüzü, her şeyi zamana bırakın. O hepsini halleder dedi, sözlere dikkat ettiyseniz. Senin de diyor saçına karlar yağacak, senin de gözüne yaşlar dolacak. Elbette kalbini biri yakacak, işte o zaman aklına geleceğim, o zaman anacaksın beni. Yani bundan daha insanı acıtan başka bir şey herhalde olamaz. Zaman gerçekten her şeyin ilacı. Hele ki bu mevzu bahis olan konular, gönül meseleleri ise bu taktiğin işe yaradığını bir kez daha duymuş olduk. Çok da selam edelim Neşe ablamıza. Çok güzel yorumlamış. Çok da seviyoruz onu kral ailesi olarak. Şimdi muhabbetimize başlayalım. 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bana orası daha kolay gelir diyenler olursa MLS Akçay hesabındayım Instagram'da. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz mesajlarınızı buradan da gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. Şöyle biraz şarkıların arasında bana ayrılan konuşma süresinde hal hatır soralım birbirimize, sohbet edelim, muhabbet edelim. Haydi buyurun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Yine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: indirimle sadece 7.999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Hem muayene hanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, cumartesi Star'da.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamı sevgili kralcılar Çanakkale'ye, Bayramiçi. Sevgili Uğur dinliyor orada. Uğur aynı zamanda bir fotoğraf göndermiş. Uğur, burası domates tarlası mı? Uzunca böyle yemyeşil bir tarladan, bir araziden fotoğraf çekip göndermiş. Valla fotoğrafı büyüttüm yerdeki mahsulleri göreyim diye. Herhalde domates onlar. Çanakkale'nin domatesi de pek meşhurdur. Biz bayağı bir kendisiyle son bir aydır, değil mi? Hanımlar bilirler. Akşam yayınlarında, hafta sonu öğlen yayınlarında çok karşılaştım böyle domatesle haşır neşir olan, kışlık hazırlıkları yapan kadınlarla. Eşleri de zaman zaman yardım ediyorlardı. Demek ki bizim soframıza ulaştıran sevgili Uğur ve Uğur gibi çiftçilerimiz, toprağıyla uğraşan, bize en güzelini ulaştıran sevgili kralcımız. Kolay gelsin eğer çalışıyorsan, işin gücün rast gitsin. Teşekkür ederim mesajına. Sana da var tabii ki şarkım, olmaz mı? Sıradaki Narmani değil mi? Haydi bakalım. Güç kuvvet diliyorum, senindir bu şarkı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için Sivi Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında ikinci saatimizi açıyoruz çok güzel şarkılarla. Özellikle böyle uzun yolculuklarda durduğum tüm tesislerde bizim radyomuzla karşılaşıyorum sevgili kralcılar. Akaryakıt istasyonlarında çok karşılaşıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinleyen çok dinleyicimiz var. Hem çalışıyorlar hem dinliyorlar. Şimdi Ahmet dinliyor. Edirne İstanbul Otobanı'nda bir dinlenme tesisinde çalışıyormuş o da. Açmış sonuna kadar sesi. Bizim şarkıları dinletiyormuş yolculara. Ahmetciğim teşekkür ederim. Sağ olasın güzel sözlerine. Sıradaki eseri demiş öncelikle Kral FM dinleyenlere. Kral FM çalışanlarına. Sonuncusunu da bekliyordum zaten. Ve tüm kalbi kırıklara çalar mısın Melisa abla demiş. Çalmaz mıyım Ahmet? Çalmaz mıyım?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik

0: kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj yapı ekspertiz.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Evet, işte babalar resiteli zamanı geldi. Sevgili kardeşim Erdem, sana bir selam göndereyim. Birkaç akşamdır mesajlarını görüyorum ama fırsat olmadı okumaya. Selamlarını aldım ama hep bunu söyleyeyim öncelikli olarak. Senin şu inatçı tarafını çok seviyorum. Bunu da iletmek istiyorum sana. Hani böyle hiç görmüyorsun abla, hiç okumuyorsun. Hiçbir sitem yoktur mesajlarında. Hiç. Görürüz, görmeyiz, fırsat buluruz, okuruz, okuyamayız. Ama Erdem yılmadan öyle bir vefalı kralcıdır ki o mesajları göndermeye devam eder sevgili kardeşim. Gece vardiyasında çalışırken çok karşılaşıyoruz onunla. Başlamış mesaiye zaten. Bolu'dan dinler bizi. Abla nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir demiş. Mektup gibi. İyiyim Erdemciğim, çok şükür. Sağlığım sıhhatim yerinde. Sen de iyisin değil mi? Ailen, sevdiklerin, herkes iyi. Çok çok selamları iletirsin. Biz demiş yine bütün vardiya sendeyiz abla. Selamlar yolluyoruz. Aleyküm selam. Burada şu anda seni duyan, canı gönülden dinleyerek bir yandan çalışan kardeşlerin içinde bir şarkın var mı demiş. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Tüm emekçilere armağan olsun abla sıradaki şarkı demiş. Erdem, öyle güzel bir şarkın var ki. Resitele başlıyoruz ya, İmparator'la başlayacağız bugün. Sana ve yanında şu anda kaç kişi var bilmiyorum ama bütün fabrika çalışanlarına, duyan duymayan herkese bu şarkılar armağan olsun. Krala selam, damara devam abla demiş. Eyvallah, devam tabii ki.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

Evet, geldik bu akşam da programımızın sonuna sevgili kralcılar. İki büyük usta isimle, iki büyük üstadla, onların güzel sesleriyle, çok sevdiğimiz şarkılarıyla bu akşam da mikrofonu Bursa'dan İstanbul'a gönderelim. Sevgili arkadaşım, yayın komşum nöbetçi Erdem birazdan huzurlarınızda olacak. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle güzel bir akşam diliyorum. Çalışanlara kolay gelsin. Yollarda olan kaptanlarımıza da kazasız belasız hayırlı yolculuklar olsun. Yarın yine aynı saatte, saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gerede Kızılcı Hamam yolunun Gerede Kızılcı Hamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcı Hamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye sizlerle beraberce bağlayacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Kral Nöbetçi Erdem.

0: CEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Hak'tan çok özel bir ses, çok güçlü bir yorumcu. Çok farklı yerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ses ve yorum çok üst düzey. Yani şarkıları hakkıyla yorumlayan ve özellikle damar şarkılarda çok başka bir performans sergiliyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var, sevgili Mustafa. Benim lise arkadaşım çok seviyor Hak'tan'ı. Ne zaman beni arasa mutlaka Hak'tan şarkısı ister. Ona da selamlarımızı iletelim. Bir Müslüm Baba klasiği, bir Müslüm Baba efsanesi Hak'tan yorumuyla sizlerle.

Arabeskte sesi ve yorumu taklit edilemeyen sanatçılardan bir tanesi Azer Bülbül. Yani her sesin yakınından benzeyen, bir Gülden Karaböcek ile Neşe Karaböcek için böyle bir ayrımı hiç görmedim müzikte. Bir de Azer Bülbül için. Çünkü şarkıları kalpten, gönülden, yürekten, yani şarkıyı bir elbise olarak düşünün sevgili kralcılar. O elbiseyi üzerine giyen bir sanatçıydı Azer Bülbül. Şarkılara ruhunu veren, kalbini, gönlünü veren her şeyiyle. Hani bazı futbolcular vardır ya, ruhuyla oynuyor deriz böyle. Öyle oynar ki mesela, örnek Galatasaray'da Torreira vardır. O bir örnektir mesela. Ruhuyla oynar, her şeyle mücadele eder. Azer Bülbül'ün şarkıları yorumlanması da böyle. Kalbiyle, gönlüyle, ruhuyla. Allah gani gani rahmet eylesin.

0: Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde.
1: Ali Tekin Türe 15 Aralık 2017'de aramızdan ayrıldı. Cenazesinde İzzet Yıldızhan da vardı. Tabii bazı şarkıları bazı kişilerle bir araya getiriyorum. Biliyorum da işte Orhan Baba'da şarkısı olduğunu, Gülden Karaböcek'te olduğunu, Kamuran Akkor'da olduğunu, Müslüm Baba'da olduğunu ama İzzet Yıldızhan'da şarkısı olduğunu bilmiyordum. Ondan sonra İzzet abiyle sohbet muhabbet ettik. Abi dedim sen de gelmişsin cenazeye falan. Ali Tekin Türe'yi çok mu severdin? Ya severdim dedi ama benim için çok özel bir şarkı var dedi. Dedim hangisi abi? Dedi birisi şarkısı. Allah Allah dedim ya ben onu bilmiyordum abi dedim. Yani hiç dikkat etmemiştim. Evet birisi şarkısı İzzet Yıldızhan'ın seslendirdiği şarkı bir Ali Tekin Türe şarkısı dedi benim akışımı değiştirdi diye ifade etmişti İzzet Yıldızhan. Birisini çalmışken Ali Tekin Türe'yi ustamızı da bir kez daha anmış olalım mekanı cennet olsun.
2: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

0: Annemin de kulaklarını çınlatayım. Bülent Ersoy da çok sever, bu şarkıyı da çok sever. Evet, Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi, alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

Gözyaşlarımın yoktu faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası.

Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip de kısmet de varsa, Perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: olsam.
1: E işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Dünya servet. Allah iyilik edenleri sever diyen. Çok severim. Çok az düşünüyorsunuz diyen. Çok az şükrediyorsunuz diyen. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Yoğun öt gözlerim. Ne güzel bir şarkıdır. Bir haykırıştır arabes. İyi yayınlar At abi demiş Ahmet. Kızlarım Asude, Miray ve Ülkü ediyor sıradaki şarkılar. Ankara'dan selamlar demiş Hüseyin Arslan. Eşim seçilim için seni çok seviyorum demiş. Konya'dan selamlar. Trafik şube olarak Hüseyin Efe abimize kucak dolusu selamlar. Trafik ailesine Müslüm Baba'dan itirazım var, armağan edilmiş. Hayırlı görevler. Tuzla'dan Mehmet. Vardiya arkadaşları Barış Başkan'a, Mustafa ve tüm Çankırılı hemşehrilere üçlük denmiş. Naim tüm kralcıları diyor. Konya Karapınar'dan Naim. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt. İşe giden bütün emekçi arkadaşlara.

Ne de bir gün. Adapazarı Hendek'ten Murat Uğural, Özel Eray Engelli Bakım Merkezi'nden. Tüm dinleyenlere, Engelli Bakım Merkezi dinleyenlerine, yanımda bulunan Kaan Kutnay, koğuş arkadaşım, sonra tüm İzmit Kocaeli dostlarıma, şoförlere demiş mesajında. Eyvallah. Almanya Münih'ten Daimi Kralcı Ahmet Çınar Üçlük demiş. Bunu da değerlendirmeyi aldık. Akçakoca'dan Çağlar Yalnızım demiş. Geyve'den Ali, İş arkadaşlarına, Uzun Yol Kaptanı Osman, tüm kralcılara, kaptanlara, sevdiklerine demiş Baydoğan Osman. Bursa'dan Medet Eşil'e dinlediğini belirtmiş.

0: boş yarım.
1: Fatih'ten Burhan üçlük demiş. İyi geceler, sadık şarkımız tüm sevenlere diyor Eyüp. Lüleburgaz'dan Kastamonu, Fahri Başkan Mürsel Köprülü'ye diyor. Konya'dan Nimet, eşi Mustafa'ya. Almanya'dan Antalyalı Cahit tüm gurbetçilere. Tokat Erbağ'dan Muammer, biricik aşkı Derya'ya. Romeo Ahmet, Avsa'da bulunan biricik aşkım Özlür Hanım'a. Adana'dan Burak, Selahattin Özdemir'den. Arkadaşlarla fabrikada çalışıyor, seni dinliyoruz denmiş. Kolay gelsin.

keskin. Almanya'dan izine geldim diyor. Yalnızım, sizi dinliyorum tüm sevdiklerime demiş. Adana Çerkezgil'den, Çerkezgil Taşımacılık ailesi Barış Altın Yüzük, Mehmet Menter, Orhan Türk, Yusuf Güngör, Enes Kılıç. 01S 2062. Ayşe Küçük Kumla'dan Müzeyyen ablası, Sevcan Hanım'a, sevgilisi Bülent'e. Ne güzel bir söz paylaşmış. Terme'den İrfan, İzmir'den Zeynep, cezaevinde olan değerli birine diyor Efe Han'a.

Yalova Altunova'dan İbrahim Velioğlu, eşim meleğim. 24.09 doğum günü diyor. Doğum günü şarkısı denmiş. Yani bir 15 dakika sonra doğum günü. Ankara'dan Derya, eşim Selami Bey ile dinliyoruz denmiş. Eşim Selami'ye selamlar, seni seviyorum demiş. Samsun Atakum'dan Mustafa Biricik, eşim Eslihan'a. Akyazı'dan Sinan, Adapazarı Akyazı'dan Sinan. Aşkım her şeyim Emine'me. Balıkesir'den İsa, çok sevdi eşin Nurcan'a ve çocukları Arzu ve Furkan'a. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına, Konya'da çalışan Bacan'a, Veli'ye. Gaziantep'ten Burhan, Kırşehir yolundayım kızımla diyor. Kızı İlayda'ya.

Gizemlik'ten Mehmet mesaj arkadaşlarına ve tüm kralcılara demiş. Elazığ Kovancılar'dan Aziz. Azer Bülbül'den tüm kralcılara diyor. Fransa'dan selamlar demiş. Ersen. İrem Antep'ten Karabük Cezaevindeki annesi Pınar Ören'e. İzmir Tire'den Taner Öztaş. Gece servisi çekiyorum. Her yolculukta çalışanlarla birlikte dinliyoruz denmiş. Belçika'dan Kamanlı Selçuk. Tüm kralcılara selamlar demiş Selçuk. Biricik eşim cezaevindeki Ramazan Talay'a demiş. Koş arkadaşlarına demiş. Bir sevenimiz. Samsun'dan Muhammed. Kardeşi Sami Çetinkaya ve abisi İsa Güneş'e. Trabzon'dan Suat Şahin cezaevinden çıkalı 10 gün oldu diyor. T tipi açık cezaevinde dinleyen abilerime demiş. Bana kırgın olan Çankırılı Hüseyin'ime çok sevdiği eşi Seçil'inden denmiş. Gaziantep'ten, pardon Çankırı Plaza Gaziantep garsonları. Ömer bu istekte bulunmuş, Antep'ten Ömer. Buğra Depeli ve Fırat Akkavak, Seyfi Sümer, Samet Sarı, Sırrı Şarkı onlara armağan edilmiş.

0: İşte bu bizim hikayemiz.
1: Hiç kimse olmasın, bir gün görsem yeter.
0: Ne güzel bir şarkı. Aydın Söke'de şu anda seni dinlemekteyiz. Babasının biricik kızı hayalinden Hakkı Demir ve amcası Ahmet Oral'a denmiş.
1: Dört yanımda, senden başka hiç kimse...
0: Samsun Kavak, Mehmet Kıran için denmiş. Balıkesir Susurluk'tan Şenol. Balıkesir Kepsut Cezaevindeki abisi Bektaş. Bektaş yazmak istemiş herhalde. Bektaş Sezer ve arkadaşı Hasan Tunça.
1: Dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün görsem.
0: Mira Altın Yüzük, Tomris Altın Yüzük, Hanım Altın Yüzük, Barış Altın Yüzük diye gelen mesaj. Giresun'dan Öznur çok sevdiği sevgilisi Süleyman'a.

0: 3 tane üçlü onay vermiştim. Bu üçlüklerden biri Sedat'a aitti. Eşi Nurcan ve meslektaşlarına armağan etmiş. Biri Beylikdüzü'nden Esin'e aitti. Güzel türkü üçlüğü yapmış. Teşekkür ediyorum ona da. Ama ilk olarak Sivas'tan Deniz'i aradık. Deniz hatta bekliyor. Deniz'in üçlüğü hazır. Deniz de hazır. Nasılsın Deniz?
1: Teşekkür ederim. İyiyim abi. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Deniz'in soyadı Yorulmaz. Aradım dedim ki Deniz yoruldun mu dedim. Yok dedi, onu beklemekten yorulmam dedi.
1: Ustad beklemek demektir abi. Onu beklemekten hiç yorulmadım ben.
0: Cezaevinde eşi Ömer Yorulmaz'a bu üçlüyü armağan edecekmiş Deniz. Deniz, dile getir bakalım duygularını, eşin de duysun bakalım, dört duvar arasında ona moral olsun, güç olsun diyelim. Üçlüğün başladı, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi Sivas'ta şu an yağmur yağıyor ve onu düşünüyorum ve onu çok seviyorum. 13 yıl, 13 yaşım. Her şeyim Ömer, seni çok seviyorum. İyi ki seninle evlenmişim sevgilim. İyi ki sen benim hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Şarkıların hepsi bizim olsun. Her şarkında sen varsın. Gecen güzel olsun Ömer'im.
0: Şimdi Deniz ne diyorduk biz şimdi?
1: Şimdi
0: üçlük zamanı. Üçlük zamanı diyeceksin.
1: Evet.
0: Üçlüğüne imzanı atacaksın. İmzanı atacaksın Deniz. Hadi bakalım söyle.
1: Evet. Üçlü zamanı şu an. Şarkılar
2: senin olsun Ömer. Seni çok seviyorum eşim. Seni benden alamazlar.
0: Öyle yoğun duygusallaştı ki Deniz.
2: Bizi ayıramazlar.
0: Kelimeler hepsi karıştı birbirine.
3: Seni ben.
0: Şimdi üçlük zamanı.

0: tamam.
1: Üçlü tamamladık.
0: Gözümde.
1: Tamamladık ama paşamızdan bir şarkı daha çalacağım. Bugün ölüm yıl dönümüymüş paşamızın. Öldür, öldür. Rahmetle saygıyla anıyoruz sanat güneşimizi.
0: Sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine.
1: Biz onu unutmadık şarkılarıyla her daim yanımızda.
0: Attım ellerime. Muhtacım ellerine gitme. Sensiz bir dünyadayım.
1: Nideborg'dan Murat Derebaşı.
0: Gerçekten uzak bir rüyadayım.
1: Orhan Baba'dan bir şarkı demiş.
0: Rüyadan, sonsuz rüyadan.
1: Kardeşim Abdullah Şahin için demiş bir sevenimiz. 41P0560. Plakalı servisteki çalışma arkadaşlarıma, kaptanımız, eniştemiz Mustafa Bey'e ve siz kralcılara demiş. Sütçü Metin. İstanbul'dan Ali, tüm gece çalışanlara. Nevzat ve Zekeriya, Ankara yollarından selamlar denmiş. Aleyküm selam. Şarköy'den Ramazan, biricik karıcığıma ve iki kızım Nisa Hande'ye. Pendik'ten Özkan, eşim Ayşe'ye. Sakarya'dan Reca dayı, mesai bitti eve dönüyorum demiş. Tüm kralcılara diyor. Uşak'tan Deniz Kurşunlu, Ferdi Baba'dan sevgili eşim Tuğçe'ye diyor. Tüm sevdiklerime ayrıca. Allah Allah.

Paşamızın ölüm yıldönümünde, yani bugün ölüm yıldönümüymüş. Tekrar rahmetle saygıyla anmış olalım. Samsun'dan Yusuf Baş ve Hamza Çetin. Herkese selam denmiş. İzmir Bergama'dan Sanem. Özel programın için harika demiş. Manisa Şehzadeler'de Cezayir'de bulunan eşim Rafet Pala için diyor. Talat Memiş. 45'te 5248. Ticari araç sürücüsüyüm diyor. Tüm sevenlerini armağan etmiş Akhisar'dan. Talat Memiş. Bayrampaşa'dan Volkan eşiyle dinlediğini belirtmiş. Eşine Müslüm Baba'dan yıllar utansın armağan etmiş. Altınoluk'tan eniştem Yiğit 3 aya armağan ediyorum.

Dakkoş Hakan dinlemediymiş arabada, Oktay Ceyhun kardeşimle beraber yolculukta dinliyoruz demiş. Selamları var demiş, aleyküm selam Dakkoş. Sevgili Hakan'a selamlar, Büyük Golcü'ye. Büyük Golcü'ye Büyük Golcü'den selamlar. Belçika'dan Yusuf demiş ki sevgili eşim 27 Eylül pazar günü ameliyata girecek. Dua beklediğini belirtmiş, inşallah acı şifalar olsun diyelim. Kayseri'den Şeyma Turuç, Talas Seyir Tepesi'nde dinliyoruz demiş, haset çekenlere diyor. Cem Bursa'dan, eşim Şadiye için diyor Arif Sam'dan bir şarkı. Ankara'dan Muzaffer, eşi Zemzem'e, görme engelli biriyim diyor. Amsterdam'dan o gün İzmir'deki İlyas abisine,

41P5527. Kız sen benim olsan mı? Gül Tekirdağ Çorlu'dan kendisine armağan etmiş Güllü'den bir şarkı. Kuyucak'tan Mesut çok sevdiği eşi ve çocuklarına, Erzurum'dan Esma, anne ve kardeşlerine. Kayseri'den Seyfullah Şahin, tüm sevdiklerine ve bana.

0: arabesk müziğimizin özel seslerindendir Gülden Karaböcek. Ne güzel söylemiş. Ve bu unutulmaz şarkıyla rahmetli Hüseyin Altın'ın bu harika yorumuyla huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Ben gidiyorum ama mesajlarınız geliyor. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Han'a bırakalım artık. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Edep haya imandandır diyen, Kur'an ruhun gıdasıdır diyen, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Evet, güzel şarkılarımızla başladık beraberliğimize. 0532-703-92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Şöyle mesajlarımızla başlayalım beraberliğimize. İyi yayınlar Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerim için bir şarkı armağan edersen sevinirim. Gaziantep'ten İlkay. Eşim Eyüp'e gelsin. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Hoş geldin Kadirhan. Kolay gelsin. İstanbul'dan Safiye'den gelen bir mesaj. Yine iyi yayınlar. Söke'den seni dinliyorum demiş. Hakan. Hakan'a da selamlarımızı iletelim. Kadirhan abim Sivas'tan selamlar. Ben Fatih abi. Seni çok seviyoruz demiş. Eksik olmasın. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Sivaslılara armağan ediyor. Kayseri Develi'den Seyfullah Şahin'e selam olsun. Gece vardiyasında çalışma arkadaşlarıma ve sevdiklerime gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. İyi yayınlar. Şu anda seyir halinde olan kaptanımız aynı zamanda Semra ve Eden kardeşimize gelsin diyor. Sonnur, yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Tüm yolda olan kralcılarımıza. Yine Sivas'tan Selvi'den gelen bir mesajımız var. Oğlum Hüseyin, kızım Zehra Nur ve çok sevdiğim eşim Murat'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onları çok seviyorum demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Yaradanımdan vasiyet

0: Dediğim gibi 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp'ta hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, Mehmet Ali Güner, Sibel ve Pınar için sıradaki şarkıyı armağan etmemizi istemiş. Almanya Münih'ten vatana selam olsun. Ben İlker, sevdiğim eşim Emine'ye sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan. Onu çok ama çok seviyorum demiş. Mutlulukları daim olsun. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Kuzey Kıbrıs'tan bütün kralcılara selamlar. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Ricamız olsun bu arada kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isimlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. İyi geceler Kadirhan, Fethiye'den Zafer Divarcı. Şu anda çalışmakta olduğum ekip arkadaşlarım İsmail ve Adem'e gelsin. Ayrıca gece çalışmakta olan Fethiye Belediyesi çalışanlarına armağan edersen mutlu olurum demiş. Kolaylıklar dileyelim tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza. İyi yayınlar diliyorum Kadirhan, ben koyu Kral FM dinleyicisiyim demiş. Ablacığım diyor, her gece gündüz dinleyici olarak sizleri takip ediyorum. Sıradaki şarkıyı benden kızlarıma armağan edersen mutlu olurum demiş. Özellikle kankama gelsin diyor. Sevgili Rukiye ablamıza da selam gönderelim. Hayırlı yayınlar Kadirhan, eşim Canan'a Müslüm Gürses'ten bir şarkı diye gelen bir mesaj Volkan Taş'tan. Kadirhan abi, Adana'dan Mehmet Tekin, bu gece benim doğum günüm, rica etsem benim için de bir şarkı armağan eder misin diyor. Sevgili kralcımızın doğum gününü kutlayalım. Sıradaki şarkımızı ona doğum günü hediyesi olarak da armağan edeceğiz. Diğer taraftan gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. İngiltere'den, Londra'dan, bahçede seni dinliyoruz, kahvemizi içiyoruz. Afyonkarahisar Bolvadin Özburun kasabasına selam diyor Nurettin. Sesli mesajlarda yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları mesajlarda neler söylemişler.
1: Mardin Midyat'tan iyi geceler Kadirhan kardeşim. Sizi severek dinliyoruz. Sıradaki parça eşim Nurşen ve çocuklarıma gelsin. Ayrıca tüm Midyat halkına gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Mardin Midyat'a bizden de selam olsun. Devam edelim sesli mesajlarla.
2: İyi geceler Kadirhan. Eskişehir Hetpi cezaevinde yatan oğlum Arif Köse'yi çok seviyorum, çok seviyorum. Allah'a emanet olsun, iyi akşamlar.
0: İnşallah sevgili kralcımız da annesinin bu mesajına kulak veriyordur. Son bir mesajı daha değerlendirelim.
3: Selamünaleyküm Kadirhan, güzel insan. Hayırlı yayınlar. Samsun Salıp Pazarı'ndan İsa Çelebi. Bilad-ı Kafkas'tayım. Vatana dönüş yolculuğumuz devam ediyor. Sıradaki parçayı tüm şoför arkadaşlara gönderiyorum. Kolay gelsin. Hayırlı geceler.
4: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İyi yayınlar Kadirhan. İstanbul'dan Yıldız, uzakta olan yavrum Seymen'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş sevgili kralcımız. Yine gelen mesajlarımızdan Isparta'dan Günnur'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Hasan için aynı zamanda komşularım ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Tekirdağ Malkara'dan Tugay şu anda bizleri çalışarak dinleyen kralcılarımızdan. Suudi Arabistan'dan Mehmet'e selam gönderelim. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş, az evvel paylaşmıştık. Yine beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında güzel Ferdi Tayfur şarkılarını kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Selamlar Kadirhan, hayırlı yayınlar. İngiltere'den geliyorum. Senden ricam tüm sevdiklerime bir şarkı diyor. Kocaeli Karamürselli Erdal'dan gelen bir mesaj. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun. Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan Hasan Çal, Muğla'daki canım kız kardeşim Aysima'ya kucak dolusu sevgiler. Arada denizler olsa da kalbim hep seninle. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki benim kardeşimsin demiş. Aysima da inşallah bu mesaja kulak veriyordur. Bu arada doğum günü kutlu olsun. Hem onun hem tüm kralcılarımızın, daha doğrusu bugün doğum günü olan kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Evet, Tekirdağ Çerkezköy'de gece mesaisinde olan İlker Ceyhun tüm gece çalışanlarına kolaylıklar diliyor. İzmir'den Tire'den Arif severek ve beğenerek dinliyoruz sizleri demiş. Eksik olmasın, nefesim her şeyim, canım eşim gurbete gelsin sıradaki şarkı diyor. Ankara'dan iyi geceler Kadirhan, İbrahim polis memurumuz şu anda gece nöbetinde Kral FM'le yola devam ediyorum demiş. Eksik olmasın, hem ona hem tüm emniyet mensuplarımıza da ayrıca selamlarımızı iletiyoruz. Karacabey'den Mehmet Ali Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi bugün Sümer eniştemin doğum günü kutlarsam mutlu olurum diyor. Murat göndermiş bu arada bu mesajı. Makedonya'dan, Gostivar'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan Sümer abimizin de doğum gününü kutlayalım. Devam edeceğiz, sesli mesajlar da yoğunlukta. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız fazlasıyla mevcut. Birazdan onları da güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Kadirhan

mil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

0: Yalova'dan da Dadaş Yücel ağır vasıta şoförüyüm demiş. Eşime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine İstanbul'dan Beylikdüzü'nden Mehmet Uğraş, iyi geceler Kadir Han demiş. Emre Aydın'dan selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Eskişehir'den Yağmur Köse'den gelen bir mesajımız var. Baba Marif için bir şarkı istiyorum demiş. Yine Kadir Han abi Erzurum'dan Zonguldak'ta şu anda hemşirelik yapan sevdiğime gelsin sıradaki şarkı diyor. Şerif Çelebi. Kadir Han demiş selamlar İstanbul Beylikdüzü'nden Sahure Tokat Erba Akçaköy'üne Kavaklı ailesine selam gönderiyorum aracılığımla diyor. Hayırlı geceler Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Benden Rabia'ya gelsin demiş ismini belirtmeyen bir kralcımız. İyi yayınlar Kadir Han kardeşim. Çek Cumhuriyeti'nden Ömer Saykal canımdan çok sevdiğim eşim için bir şarkı istiyorum diyor. Devam edelim mesajlar oldukça yoğunlukta. Kadir Han hoş geldin iyi yayınlar. Ankara'dan Zemzem ben. Görme engelli eşi Muzaffer'e Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim. Aynı zamanda Gaziantep'teki aileme gelsin diyor. Selam gönderelim sevgili kardeşimize, Muzaffer kardeşimiz için, tüm kralcılarımız için. Birazdan Ferdi Baba'dan güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Kadir Han kardeşim diyor sana Samsun'dan, tüm Karadeniz'den selam olsun, bizden de onlara selam olsun. Samsun merkezden Yusuf Baş, Hamza Çetin, sana ve Kral FM'e selamlarımızı iletiyoruz demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Kadir Han. Almanya'da bir otomobil fabrikasında gece vardiyasında çalışan arkadaşlarla sizleri çok severek dinliyoruz demiş. Saadettin Osman, Selim, Aykut ve Sami'ye Almanya'ya selam olsun. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bugün sevgili eşim Erdinç İnce ile evliliğimizin 8. yıl dönümü. Ona güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Onu çok seviyorum demiş. İstanbul'dan Nazile. Mutlulukları daim olur inşallah. Nazile İnce ve Erdinç İnce'ye de selamlarımızı iletelim. Bu arada sesli mesajlarımızla yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım.
1: İyi geceler Kadir Han. Şu anda Sakarya'dan Giresun'a seyahat ediyoruz. Sevdiğim arkadaşlarım Adem, Semra ve Aynur Hanım için sıradaki şarkıyı çalar mısın? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Yollar açık olsun sevgili kralcılarımızın. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Son bir sesli mesaj.
2: Kadir Han iyi geceler. Şoför Bilgin. Ankara yolundayım. Orhan'dan bir parça çalar mısınız?
3: İlaç Gibi Radyo.

İstanbul'dan Cengiz, güvenlik işi yapıyoruz, güvenlik arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz demiş. Ferdi Baba'dan şarkı istemişler. Aynı zamanda Gece Vadiyası'ndaki bütün herkese selam olsun, Kral FM dinleyen tüm kralcılara gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. İyi çalışmalar Muğla Büyükşehir çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Ramazan Karadeli'den gelen bir mesaj. Tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu arada Sparta'dan gelen bir mesajımız var. Güller Diyarı'ndan selam olsun demiş. Hacılar Köyü gençlerine gelsin sıradaki şarkı diyor. Recep, selam olsun Recep'e de. Sivas'tan Murat'a sıradaki şarkımızı armağan edelim. O da Zehra için sıradaki şarkı istiyor. Volkan Özden abiye bir şarkı demiş. İstanbul Zeytinburnu'ndan ismini belirtmeyen bir kralcımızdan gelen bir mesaj. Sivas'tan Aslı, Bulgaristan'dan Rasim, Deli Orman Köyü'nden selam olsun demiş. Antalyalı Cahit şu anda Almanya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. O da gece mesaisinde olduğunu belirtiyor. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Eylem şu anda Alanya'dan bizleri dinlemekte. Selam olsun Eylem'e. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Yine Murat'tan gelen bir mesaj İstanbul'dan. Tayfun Türkmen. İyi geceler Kadirhan abi. Tayfun ben şu anda yoldayım. Tüm kralcılara gelsin diyor. Hem Tayfun hem yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Rüstem Şahin'den bir mesajımız var. Çorum'dan bizleri takip ediyor. Şu anda bir pastanede Lokman Şahin ve İsmail Şahin kardeşlerimle birlikte seni dinliyoruz demişler. Çalışarak bizleri dinleyen kralcılarımızdan hem onlara hem mesaide olan tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı seçtim.

0: Ama çok sevdiğim ablam Aysel'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadir Han, seni severek dinliyoruz demiş. Ordu'dan yazıyorum. Şafak Usta ve Emirhan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Halil, hayırlı geceler Kadir Han. Tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Fransa'dan Safuriye, Lyon'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sıradaki şarkıyı şu anda sizleri dinleyen Sevinç Hanım başta olmak üzere onun öğrencilerine armağan edersen sevinirim diyor. Evet, kim göndermiş mesajı, ismini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Meryem Almanya'dan selamlar. Burada gece herkes uyurken ben sizi dinliyorum. Gurbetin en güzel taraflarından biri memleketten bir sesin evin içine kadar gelmesi. Tüm Kral FM ekibine selam olsun demiş. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Rize'den Selçuk Kazdal, sevgili Kadir Han, ailece çok seviyoruz sizi. 23 yıldır Kral ailesiyle beraberiz. Her şey gönlünüzce olsun. Rize'den kucak dolusu selamlar diyor. Selçuk Kazdal ve ailesine bizden de selam olsun, eksik olmasın. Sıradaki şarkımızı ona ve ailesine de armağan edeceğiz. Devam edelim. Kuyucak'tan Mesut, çok sevdiğim eşim ve çocuklarıma Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı demiş. Bursa Kester'den tüm gece kartallarına selam olsun diyor. Badi Mustafa için de bir şarkı diyor. Recep'ten gelen bir mesaj. Evet, aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Yayına hoş geldin sevgili Kadirhan. Uzun yol kaptanı Osman Baydoğan. Şu anda Ankara'dan Mersin istikametine seyir halindeyim. Sıradaki parça geceyle yollarda olan bütün kaptanlara ve şu anda vardiyasında işi başında radyosunda Kral FM dinleyen Kral dinleyicilerine gelsin. Krala selam, yola devam diyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı geceler.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Kadirhan kolay gelsin. Bursa'dan Erkan ben. 30 yıldır Kral FM dinlemekteyim. Senden İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Selamlar Kral FM ailesine. Rize'de şu anda çay fabrikasında gece vardiyasında çalışmaktayım diyor. Gece vardiyasında çalışan arkadaşlarım Gökhan Çelik, Ünal Çelik ve Ramazan Tüfekçi arkadaşlarıma bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sevgili Tahsin'e de selamlarımızı iletelim. Bu arada sesli mesajlarımızı da birazdan değerlendirmeye devam edeceğiz. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda yine Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Yunus Emre Göcek'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Kayseri Yahyalı'dan takip eden kralcılarımızdan sevip de kavuşamayanlar için bir şarkı istemiş. Filiz Kıta'ya selam gönderelim. O da şu anda İstanbul Çekmeköy'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.
1: Kadirhan.

0: selam olsun Konyaeli'den Hasan ben. Seni severek dinliyoruz, otobüs kaptanlarına gelsin demiş. Sesli mesaj göndermiş. Yalnız sesi çok düşük olduğu için onu paylaşamıyoruz. Ricamız olsun sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan.
1: Bunu sen de biliyorsun.
0: Özellikle seslerini biraz yüksek ses yapıp bize gönderirlerse bizler de göndermiş oldukları sesli mesajları, bu arada alttaki müzik sesini kapatmayı unutmuyorlar. Daha net bir şekilde gönderecekleri sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla hem de sevdikleriyle paylaşmaya devam edeceğiz saat 03'e kadar. Hayırlı geceler Kadirhan. Gece vardiyamızda yine benimle çalışan iş arkadaşlarım Serpil, Nebahat, Zehra ablan, Cem'le sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz demişler. Kolaylıklar dileyelim. Bu arada Almanya'dan Gülsen göndermiş bu mesajı. İyi geceler Kadirhan. İstanbul Büyükada'dan Salman ben. Tüm İstar çalışanları için bir şarkı diyor. Kolaylıklar dileyelim. Isparta'dan selam göndermiş. Tüm sevdiklerime gelsin diyor sıradaki şarkı için Recep. Sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: İyi geceler Kadirhan Bey, ben Aynur. Sıradaki parçayı kendim ve sizler için istiyorum. Tekrardan iyi geceler.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan iyi yayınlar demiş İstanbul'dan. Elif, İyi geceler Kadirhan diyor. Gaziantep'ten Nermin, bugün eşim Rüstem'in doğum günü, eşim ve benim için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Doğum günlerini kutlayalım. Hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Almanya'dan dinlemedeyim. Şu anda seni dinliyorum İbrahim Erkal'ın bir şarkısını armağan edersen mutlu olurum demiş. Ülkeme, memleketim Karaman'a kucak dolusu selamlar diyor Songül. İbrahim Erkal'dan bu arada az evvel güzel bir şarkıyı paylaşmıştık. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Kadirhan abi, hayırlı akşamlar. Tekirdağ'dan güvenlik görevlisi Hasan Seyran. Sıradaki şarkıyı tüm güvenlik arkadaşlarımı istiyorum. Krala selam, damara devam.

0: Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Sağlıkla beraber mesaisi devam eden, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.